0: kendisinden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak peygamberlerin izleri üzerine Meryem oğlu İsa'yı arkalarından gönderdik. Ve ona içinde doğruya rehberlik ve nur bulunmak, sakınanlara bir hidayet ve öğüt olmak üzere İncil'i verdik. İncil'e inananlar Allah'ın onda indirdiği hükümlerle hükmetsinler. Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeyenler şüphe yok ki ona itaatten çıkmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de yer alan beyanlara göre İncil'de insanlar Allah'ın birliğine ve Hazreti İsa'nın peygamberliğine iman etmeye davet edildiği halde bu kitap daha sonra bazı İncil yazarlarınca tahrif edilip tevhid inancı teslisle yani üç tanrı inancıyla Hazreti İsa'nın insanlar arasından seçilmiş bir beşer, bir peygamber olduğu gerçeği de bedenleşmiş bir tanrı olduğu inancıyla değiştirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de bu inançların batıl olduğu, akla ve vahye dayanan hiçbir temelinin bulunmadığı beyan edilir ve tahrif edilenlerle değil, Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeleri istenir. Hristiyanlar dört kitaba İncil demekte, buna ilave olarak Rasullerin işleri, Pavlus, Petrus, Yuhanna, Yahuda gibi azizlerin mektuplarını içeren mecmuayı Ahd-i Cedid diye anmaktadırlar. Bu kitaplar Hazreti İsa ve sonrasını anlatan bir tür dini tarihe ifade etmekte. Çünkü gerek dört nüsha gerekse mektuplar ve Rasullerin işleri Allah'ın kelamı olmadıkları gibi Hazreti İsa'nın sözleri de değildir. Olsa olsa ikinci kişiler tarafından anlatılan Hazreti İsa'nın hayat serüvenidir. Zaten Hristiyanlar da böyle bir iddiada bulunmamaktadır. Bu konudaki problem, nüshaları yazan kişilerin vahiy ve ilhama mazhar olduklarını iddia etmeleridir. Söz konusu İncil'lerin Hazreti İsa'ya değil, yazarlarına nispet edilmesi de bu düşünceyi desteklemektedir. Tarihçilerin beyanına göre, mesela 12 havariden biri olan Matta'nın yazmış olduğu kanonik İncil'ler arasında ilk sırayı alan Matta İncil'i, İlkin 35-64 yılları arasında İbranice olarak yazılmıştır. Ama onun günümüze gelen en eski nüshası İbranice değildir, Grekçedir. Bu çevirinin kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı da bilinmemekte. Otantik nüsha ortada kalmayınca Grekçe nüshanın doğruluğunu kontrol etme imkanı da bulunmamaktadır. 28 baptan oluşan Matta, Hazreti İsa'nın soy ağacına dair bilgilerle başlar. Burada ana tema Tanrı'nın krallığı ve vaat edilmiş kral İsa olup onun mesihliği üzerinde durulur. Matta 70 yılında Habeşistan'da ölmüştür. Sevgili Diyanet Radyo dinleyenleri, 16 baptan oluşan Markos'un yazarı konusunda da farklı görüşler vardır. Bazılarına göre onun yazarı Kudüslü Yuhanna adında Markos lakaplı biri, bazılarına göre ise Petrus'un öğrencisi olan Markos'tur. Markos'un orijinal dili Grekçedir. Muhteva olarak Matta İncil'ine çok yakın olmakla birlikte olayları daha kısa ve özet olarak vermektedir. Büyük oranda Petrus'un vaazlarından derlenmiş bir metin olup İsa Mesih'i Tanrı'nın hizmetkarı olarak nitelendirir. Markos'ta Hazreti İsa'nın görme engellilerin gözlerini açması, kötürümleri yürütmesi, cüzamlıları ve sağırları iyileştirmesi, ölüleri diriltmesi gibi konulara yer verilir. Markos 62 yılında Mısır'da ölmüştür. Değerli Diyanet Radyo dinleyenleri, bugün program içerisinde kulaklarınıza ulaştığımız konu İncil'di. Bir sonraki programımızda İncil'le ilgili konuşmaya devam edeceğiz. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

Gönlünle ve dileğinle samimi, hareketinle dürüst olursan, istediğin yerde mutluluk içinde yaşarsın. İnsanlardan uzaklaşıp yalnız yaşama. Başkasının kusurunu değil, kendi kusurunu gör.

Ya Mubdi, sen ki her şeyi misilsiz ilkin yaratansın. Yaratışını her an yenileyen ve yeniden yaratacak olansın. Sevabımın yokluğunu rahmetine vesile kıl. Elemimin çokluğunu lütfuna sebep kıl. Günahımın bolluğunu affına bahane kıl. Ya Mu'in, Ya Mu'in, ten kafesinden çıkınca sana varır ruhlar. Sende son bulur sonlar. Ya Muhyin, Ya Muhyin, çürüyüp toz olmuş kemiklerin hatırını yalnız sen sorarsın. Ölmüşlere ve unutulmuşlara yalnız sen hayat bağışlarsın. Ölümümü ebedi dirilişime başlangıç eyle. Ya Mumit, Ya Mumit, ölüm uzak değil bedenden. Bilirim ki ölüm de senden. Faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim ben. Ölümüm son değil, başlangıçtır bilirim. Sonsuzluğa başlangıcımı iman üzere eyle ya Rabbi. Ya hay, ya hay, her diri senden alır dirliğini. Diriliğimi diriliğine ayine eyle. Ölüm bile senin ihya etmenle diridir. Ölümümü ebedi hayata bahane eyle. Ya kayyum, ya kayyum, yokluğa düşürme kalbimi. Yanında tut sevdiklerimi. Unutuşlara gömme yüzümü. Nazarında tut güzelliğimi. Ya vacid, ya vacid, varlığını anlatmaya var sözü yetmez. Varlar seninle vardır. Varlığını anlamaya varlığım yetmez. Varlık sana şükrandır. Varlığının öncesi yok senin. Önceler seninle vardır. Varlığına son yok senin. Sonralar seninle vardır. Varlığına bahane yok senin. An seninle vardır. Beni bensiz bırak. Beni sensiz bırakma. Ya Macid, Ya Macid, izzet sahiplerinin olanca izzeti sana aittir. Övülenlerin bütün güzellikleri sana aittir. İyilerin bütün iyilikleri sana aittir. Sevap sahiplerinin bütün sevapları sana aittir. Vereceklerine karşılık değildir, olamaz ibadetim. Ancak verdiklerim içindir. Cennetine al beni. Ya Vahid, Ya Vahid, kalbim her şeye bağlanır. Ayrılığın ardından ağlamaklıdır. Sen ki birsin, başkalarına koşturup yorma beni. Ruhum her gelene sevdalıdır. Gidenlerin gidişiyle yaralanır. Sen ki birsin, çoklukta bırakıp ağlatma beni. Kaygılarım bin türlü, korkularım dağlar kadar. Sen ki birsin, yokluğa düşürüp unutma beni. Sözüm kimseye geçmez. Kuvvetim kıl kadar. Sen ki birsin, boynu bükük, çaresiz bırakma beni. Bir seni bir bilirim, işte kapına geldim, başkalarına bırakma beni. Ya Ehad, Ya Ehad, varlığımın aynesidir yüzüm. Ondan okunur ehadiyetin. Yüzümün biricikliği senin eserin. Ya Samet, Ya Samet, doğurmadın

doğurulmadın. Dengin yok, benzerin de haşa. Herkes sana muhtaç, her şey sana muhtaç. Sen muhtaç değilsin hiç kimseye ve hiçbir şeye asla. Ben sahip olduğuma da muhtacım, sahip olmaya da. Sen her şeyin sahibisin ama sahip olmaya bile muhtaç değilsin. Sana muhtaçlığım en büyük zenginliğimdir. Senden başkasına muhtaç eyleme beni. Senin dergahında fakrım en güzel vesilemdir. Senden başkasına el açtırma beni. Ya Kadir, ya Kadir. Öyle kadirsin ki kudretin olmasa var diye bir şey olmaz. Yok, zaten anılmaz. Sen ki varsın, yokluktan korkmam. Sen ki kadirsin, aczimden utanmam. Sen ki rahimsin, fakrımdan sıkılmam. Aczime kudretinle medet eyle. Fakrıma rahmetinle imdad eyle. Ya muktedir, ya muktedir. Senin kudretine sınır çizilmez. Çünkü kudretine aczin zerresi değmez. Senin kudretine göre zor ya da kolay olmaz. Senin kudretine göre her şeyde, bir şeyde fark etmez. Sen ki her şeyi bir şey gibi kolayca yaratırsın. Toprakta bırakma beni. Sen ki bir şeyi her şey gibi özenle yaratırsın. Unutuşta bırakma beni. Ya mukaddim, ya mukaddim. Sen her şeyi varlığından önce takdir edersin. Sen her işin başını, ortasını ve sonunu bilirsin. Ben sevdiklerimi sen var ettikten sonra sevdim. Sen ise sevdiklerimi benden önce sevdin ve sevdiğin için var ettin. Ben kendimi sen var ettikten sonra bildim. Sen ise beni var olmamdan önce bilirdin. Uğradığım her yerde zaten sen vardın. Tanıdığım her yeni alemi başından beri tanırdın. Kalbimin ilk atışından önce bana yar idin. Ben kendimi sevmeye geç kaldım. Mukaddim sensin. Dilediğini dilediğine üstün kılarsın. Sensin mukaddim. Dilediğini öne alır, dilediğini sona bırakırsın. Önce yaptıklarımı, sonra yapacaklarımı bağışla. Başka ilah yok, ancak sensin Allah. Ya muahhir, ya muahhir. Zaman senindir. Dilediğin işi öncelersin, dilediğini ertelersin. İzzet senindir. Dilediğini yanına alır, dilediğini uzak eylersin. İrade senindir. İstediklerimi şimdi de verirsin, sonraya da bırakırsın. Hüküm senindir. Dilersen başkalarını bana tercih eder. Dilersen beni başkalarına tercih edersin. Hayat senindir. Dilersen ecelimi acilen verirsin. Dilersen tehir edersin. Takdir senindir. Dilersen cezamı hemen verir. Dilersen tövbe edeyim diye geciktirirsin. Beni başkasına tercih et. Başkasını bana tercih etme. Beni benden al. Beni senden uzak etme. Rahmetini öncele. Gazabını ertele. Pişman olmama izin ver. Ecelimi tehir eyle. Ya evvel, ya evvel. Senin varlığın evvelden evvel. Senindir sırrını kavrayamadığım ezel. Sen öncelerden de öncesin. Senindir zaman. Sen öncesizsin. Her şeyin aslı senin katındadır. Her işin başı senin yanındadır. Yokken bana sahip çıkan sensin. Benden önce beni anan sensin. Önceleri yoktum.

sen var eyledin. Sonraları unutulacağım. Sen an beni. Ya ahir, ya ahir, sensin sonraların sonrası. Nihayetin yok senin. Her şeyin sonu senin yanında. Her işin sonucu senin lütfunla. Seninle sona erer hasretlerim, sende son bulur beklemelerim. Seninle güzelleşir sonum, sende gerçek olur umutlarım. Seninle sonsuzlaşır an, senin müjdenle genişler zaman. Seninle gelir yarınlar, seninle var olur sonralar. Senin lütfunla varlık evine konuk oldum. Bugün var, yarın yokum. Sonumu sonsuzluk eyle. Akıbetimi hayır eyle. Kabrimi gülizar eyle. Ecel geldiğinde müjdeni söyle. Ya zahir, ya zahir, her şeyin yüzünde kudret ve rahmetiyle görünen sensin. Her şey kendini gösterdiğinden çok seni gösterir. Sen zahir olmasan ışık kör kalır. Seni görür gibi yaşamakla güzelleştir halini. Senden başkası şahit olmaya değmiyor. Zuhuruna şahit olanlardan eyle beni. Seni anlatan kelimeler hiç bitmiyor. Ayetlerine şahit yaz beni. Gözlerim seni görmeye yetmiyor. Kalbimde görünür eyle kendini. Ya batın, ya batın, sen herkese gizli kalırsın. Hiçbir şey sana gizli kalamaz. Dipsiz kuyular, derin unutulmuşluklar, uçsuz bucaksız ufuklar, ışığın erişemediği derinlikler sana ayandır. Kalbimin sızıları, ruhumun arzuları, aklımın sırları sana aşikar. Sen ki hiçbir tasavvurun erişemeyeceği gizliliktesin. Aklımı hikmetinin inceliklerine aşina eyle. Sırlarını arayışımı en tatlı heyecanım eyle. Sen ki irade ve hikmetinle her şeyin iç yüzünde saklısın. Nefsimi iradene ram eyle. Sen ki her şeyin içine ve aslına hükmedersin. Kalbimi en güzel hallerle hallendir. Varlık senin izzet ve azametine perdedir. Sırlarını aç, perdeleri indir. Ya vali, ya vali, nefsimle beni sınayan sensin. Ömrümü eksilten de arttıran da sensin. Ömür senin dilediğindir. Malımı azaltan da çoğaltan da sensin. Elimdekiler senin verdiğindir. Sen dilemedikçe ben dileyemem. Dilediğim sensin. Dilediğim senin dilediğindir. Sen ki kainata zerre zerre hükmedersin. Kalbimi kalbeyle dininde sabit kıl. Sen ki her an her ihtiyaca kafi gelirsin. Fakrıma medet eyle, katında şefaatçi kıl. Ya Muteal, ya Muteal, sen bütün yüceliklerden yücesin. Yüceler yücesi sensin. Sensin ulviler ulvisi. Sensin perdelerin gizlediği. Sensin görünenlerin gösterdiği. Sensin kainat kitabının hecelediği. İyiliklerin sahibi sensin. Her dilin yücelttiği sensin. Ufukların sahibi sensin. Sen müdealsin. Her şeyden âlâ, her kusurdan müberra, her noktadan paksın. Sonsuz kusurlu bu fakir. Her kusurum senin kemalini anlamam içindir. Kusurumu kemaline erişme vesilesi kıl. Sen müteâlsin. Her şeyin üzerinde, her yüceliğin ötesinde, her eksiklikten münezzehsin. Sonsuz fakr içinde bu fakir.
fakrım senin rahmetini tatmam içindir. Fakrımı rahmetine yetişme vesilesi kıl. Müteal sensin. Sonsuz acz içinde bu fakir. Aczim senin kudretine dayanmam içindir. Aczimi kudretine sığınma vesilesi eyle. Müteal sensin, ilah sensin, Rab sensin. Kulluğumu rızanı kazanma vesilesi eyle.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dünya bağını kopar, maddeye olan bağlılıktan kendini kurtar da hür ol. Ey oğul, ne zamana kadar altının, gümüşün esiri olacaksın? Rızıklar denizini bir testiye dökecek olsan ne kadarını alır? Ancak bir günlük su, bir günlük kısmet. Harislerin, dünyayı çok sevenlerin göz testileri hiç dolmaz. Sedef de kanaat edici olmayınca içi inciyle dolmaz. Halbuki ilahi aşk için nefsaniyetten kurtulan, benlik elbisesi yırtılan kimse, hırstan da, ayıptan da, kötülüklerden de tamamen temizlenir.

Ağab destinde ne var ki isteyesin? Onu ya bunu bana ver diyesin. O da muhtacı atayı haktır. Beste-i mevhibe-i mutlaktır. Acizin lütfedecek hali mi var? Sana bahşeyleyecek malı mı var? Kimin elinde ne var ki isteyesin? Onu ya da bunu bana ver diyesin. O kul da Allah'ın ihsanına muhtaçtır ve Allah'ın bağışına bağlanıp kalmıştır. O acizin sana lütfedecek hali mi var? Yahut sana bağışlayacak malı mı var?

Merhabalar sevgili dinleyenlerim. Uyuşturucuyla mücadelede özellikle aş süreçlerinde etkin faaliyet yürüten kurumların faaliyetlerinden ve projelerinden söz ediyoruz. Bugün de size özellikle Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen projelerden bahsetmek istiyorum. Tabii uyuşturucu talebiyle mücadelede aile ve sosyal hizmet desteği son derece önemli. Ve bu maksatla kısa adı AEP olan yani madde kullanım riski ve madde bağlılığından korunma modülünden bahsetmek istiyorum. Ülke genelinde uygulanmak üzere hazırlanan bir modül bu ve aile eğitim programı olarak kısaca ifade ediliyor. Yetişkinlere yönelik kapsamlı bir eğitim programı olarak tasarlanmış durumda. Aziz dinleyenlerim, biz hep söylüyoruz, eğitim ailede başlar, özellikle çocuklar anne babayı model alır, gençler aynı şekilde anne babanın modelliğiyle hayata hazırlanır. Bu ilkeden hareketle geliştirilen bir program. Tabii aile bireylerinin aile ve evlilik hayatına dair temel bilgilerini, becerilerini ve tutumlarını kazanmalarını ve bu konuda onlara destek olmayı hedeflemiş durumda bu programı tasarlayanlar. Program, ailelerin günlük hayatta karşılaştıkları sorunlarla daha etkili baş edebilmelerine katkı sağlamak amacıyla tasarlanmış. Kısa adı AEP olan Aile Eğitim Programı, aile yaşamının temelini oluşturan ve gündelik hayatın her alanını kapsayan eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık gibi alanlarda hazırlanmış 28 modül ve 210 üniteden oluşuyor. Bu modüller arasında çocuk gelişimi, evlilik ve aile hayatı, anne baba olma sorumluluğu,

etkili ebeveynlik, çocuk yetiştirme tutumları, aile-okul ilişkileri, bilinçli medya kullanımı, aile içi iletişim, aile bütçesi ve kaynak yönetimi, aile hukuku, sağlık okuryazarlığı ve bağımlılıkla mücadele gibi konular yer alıyor. Bakın, çok çeşitli bir modül ve hemen hemen aile ve çocuk gelişimiyle ilgili hemen her boyutu içine alacak şekilde tasarlanmış. Özellikle madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma modülü kapsamında ailelere yönelik koruyucu ve önleyici nitelikte eğitimlerin verildiğini görüyoruz. Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından. Tabii madde bağımlılığına karşı koruyucu önleyici bir yaklaşım sunan bu modül, ailelerin madde kullanımı ve bağımlılık konularında bilinçlendirilmesini, risk faktörlerini tanımasını ve bu tür tehditlere, risklere karşı etkili mücadele yöntemlerini içeren özel bir eğitim programı. Doğrusu böyle kapsamlı bir eğitim modülü tasarladığı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızı bir kere daha tebrik etmek istiyorum. Modülün temel amacı, madde bağımlılığının bireysel, ailevi ve sosyal boyutlarını ele alarak aileleri bu konuda bilinçlendirmektir dedim. Ve özellikle anne babaların çocuklarını madde kullanımından korumak için gerekli becerilerle donatmak da yine programın hedefleri arasında. Bu modülle ayrıca madde bağımlılığına yönelik farkındalık oluşturmak, toplumda bu sorunla mücadele edebilecek bilinçli ve duyarlı bireyler yetiştirmek hedefleniyor. Tabii son derece önemli bu. Bütün programlarda sıkça hatırlatıyorum. Vatandaş, yani bizler, bireyler ne kadar bilinçli, ne kadar duyarlı olursak o kadar sorunun farkına varırız ve mücadele motivasyonumuz da o ölçüde güçlenmiş olur. Madde kullanım riski ve madde bağımlılığının önlenmesi ya da bağımlılıktan korunma modülü, özellikle gençlerin madde kullanımına başlamasını önlemeye yönelik koruyucu bir rol üstlensin isteniyor. Aziz dinleyenler, ailenin bu konuda bilinçlenmesi, çocukların madde bağımlılığı riskine karşı daha iyi korunabilmelerini sağlayacak. Ayrıca bu modül sayesinde toplumda madde bağımlılığına karşı ortak bilinç oluşturulmuş ve bu sorunla mücadelede ailelerin aktif rol alması teşvik edilmiş olacaktır diye umut ediyoruz ki bu tasarıma baktığımızda bu hedefe çok yakın olduğumuzu düşünmemek işten bile değil. Tabii madde kullanım riski ve madde bağımlılığından korunma modülü kapsamında 2014 ile 23 yılları arasında yaklaşık 8 bin eğitim verilmiş. Bu eğitimlerde 500 bine yakın kişiye ulaşılmış. Yine modül kapsamında eğitici formatörler yetiştirilmiş ve 2024 uyuşturucu raporu verilerine göre aktif yaklaşık milyona yakın kullanıcıya ulaşılmış. Aile eğitim programı 18 yaş üstü yetişkin bireyleri hedef alan bir program. Burada tabii anne babalar olmak üzere ailenin tüm yetişkin üyelerine hitap edilmesi ve onların bir şekilde program kapsamında eğitilmesi hedefleniyor. Ailenin içinde bulunduğu yaşam döngüsü ve ihtiyaçları doğrultusunda özel eğitim paketleri hazırlanmış ve bu paketler eğiticiler tarafından uygulamaya konulmuş durumda. Aziz dinleyenlerim, bu tür eğitimler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı kuruluşlarda görev yapan ve eğitici eğitim programlarını tamamlamış aile eğitim programı eğiticileri tarafından sunuluyor. Ve bugüne kadar yaklaşık 1000'e yakın aktif AEP eğiticisi ve 60'a yakın yine aktif eğitim programı formatörü yetişmiş. Programın başlangıcından bu yana toplam 5 milyon kişi bu tür eğitimlerden faydalanmış durumda ve bu son derece yine sevindirici bir rakam. Evet, bugün de özellikle Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü aile eğitim programından bahsettim ve bu programın nasıl gençleri, nasıl velileri, anne babaları, çocukları eğitmeyi ve bu konuda eğiticiler yetiştirmeyi hedeflediğini birlikte değerlendirmiş olduk. Aziz dinleyenlerim, uyuşturucuyla mücadele hem bir

0: bireysel, hem sosyal, hem kamusal, hem kurumsal pek çok bileşeni olan bir mücadele stratejisi ve desteği gerektiriyor. Gelin bu mücadeleyi birlikte yürütelim. Bunu yürüten kurum ve kuruluşlara, bireylere gönüllü destek olalım. Bu projelerde birer nefer olalım ve bizler de uyuşturucudan, bağımlılıktan uzak, güçlü bağlılıklarla örülü bir geleceğe hadi birlikte adım atalım. Hepinize sağlıklı, esenlikle dolu, huzurlu günler diliyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet olun aziz dinleyenlerim. Hoşça kalın.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı. Dinlenmeliyiz.

yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi.

iki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydı, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kabe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzleri serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar, kafile kafile, kervan kervan şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindi. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu?
şu yuva ki bilinmez. Kuşları hüdhüd müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey Abve'de yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun, çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanıp türküler yapan kızlar sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

İtban bin Malik bir gün Efendimiz'e gelip, "Ey Allah'ın Resulü, ben kabilemin mensuplarına namaz kıldırıyorum. Fakat gözlerim görmez olduğu için yağmur yağdığında aramızdaki vadiyi su basması sebebiyle mescitlerine gidip namaz kıldıramıyorum. Ey Allah'ın Resulü, gönlüm ister ki bana gelip evimde namaz kıldırsan da senin namaz kıldırdığın yeri namazgah edinsem," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "İnşallah bunu yapacağım," buyurdu. Ertesi gün Hazreti Ebubekir'le birlikte İtban'ın yanına gelen Hazreti Peygamber eve girdi. Daha oturmadan İtban'a evinin neresini namazgah yapmak istediğini sordu ve gösterilen yerde iki rekat namaz kıldırdı. Ardından bir şeyler yemek için beklerken Hazreti Peygamber'in geldiğini duyan pek çok kimse İtban'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, "Malik bin Dühşun nerede?" diye sordu. Orada bulunanlardan biri ise, "O bir münafıktır. Allah ve Resulünü sevmez," dedi. Bunun üzerine Efendimiz o kimseye, "Öyle deme. Görmüyor musun ki o La ilahe illallah diyor ve bununla Allah'ın rızasını istiyor," buyurdu. O kişi de, "Allah ve Resulü en iyi bilendir," dedi. Bunun üzerine Efendimiz, "Şüphesiz ki Yüce Allah kendi rızasını umarak La ilahe illallah diyen kimseye ateşi haram etmiştir," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir.

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Planet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 2 Safer 1448. Rumi takvime göre 3 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Dünya Kıble Günü. Güneş Türkiye saatiyle 12.27'de tam olarak Kabe-i Şerif'in üzerinde bulunur. Arka sayfa. Günün konusu. Kıbleye doğru yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? İster farz ister nafile olsun, namaz kılarken kıbleye yönelmek, yani istikbal-i kıble, namazın geçerlilik şartlarından biri olup, bazı zorunluluk ve ruhsat halleri dışında bu şarta uyulmazsa namaz sahih olmaz. 4 mezhebe göre de Mescid-i Haram'da namaz kılan kimsenin yüzünü ve yönünü bizzat Kabe binasına çevirmesi şarttır. Bu sebeple Mescid-i Haram'da cemaatle namaz kılınırken saflar Kabe'yi çevreler. Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar. Edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı halde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise eğer döndüğü o yön kıble istikameti değilse namazını iade eder. Bir ayet. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Bakara Suresi 144. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

Kur'an'ın temel konuları. Diyanet Radyo'dan Kur'an'ın temel konularından her cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 29. cüzdeyiz. 29. cüzde mülk, kalem, hakka, meariç, nuh, cin, müzemmil, müddessir, kıyamet, insan ve mürselat surelerinin tamamı bulunmaktadır. Cüzdeki surelerin mesajları, Allah'ın hakimiyetini kabul edin, vahye ve peygambere destek olun, tebliğe sabırla devam edin ve yaklaşan felaket, son olan kıyamete ve sorguya hazır olun şeklindedir. 29. cüzdeki temel konularsa şunlardır. 1. konu, gerçekler. İlk bölümde bulunan mülk, kalem, hakka ve meariç surelerinin ortak teması, gerçekler yani tevhid, risalet ve ahirettir. Mülk suresinde Allah tek otorite sahibidir ve her şey ona itaat eder. Mesajı verilmekte ve insanların da iradeleriyle teslim olmaları gerektiği anlatılmaktadır. Kalem suresinde bilginin önemi yeminle vurgulandıktan sonra gerçek bilgi olan vahye ve onun tebliğcisi peygambere destek olunması istenmektedir. Aksi takdirde bahçe sahipleri gibi hüsrana düşme tehlikesine dikkat çekilmektedir. Hakka suresinde ise gerçekleşecek büyük felaketten, Hakka'dan haber verilir. Bu surede ahiretteki iki grup insan anlatılır. Kitabı sağından verilen başarılı insanlar ve kitabı solundan verilen başarısız insanlar. Meariç suresinde önceki surede başlayan kıyamet ve ahiret konuları anlatılmaya devam eder. Burada da iki grup insan misali verilir. Hırs, sabırsızlık ve cimrilik gibi zaafları olanlar ve namaz, infak, namus ehli ve güvenilir olan kuvvetliler. 29. cüzde ikinci konuya baktığımızda gerçeklerin tebliği başlığıyla karşılaşıyoruz. İkinci grup surelerin genel teması doğruların ve gerçeklerin insanlara tebliğ edilmesidir. Buradaki sureler Nuh, Cin, Müddessir ve Müzemmil'dir. Nuh suresinde Hazreti Nuh'un tebliğ hayatı anlatılarak bir tebliğcinin sabrı, dua ve istiğfarı bize öğretilir. Cin suresinde Resulullah'ın Hazreti Musa gibi cinlerin de peygamberi olduğu, cinlerin Kur'an'dan etkilenmeleri ve vahiy

konusunda şeytanın kendilerini kandırdığını itiraf etmeleri aktarılır. Müzzemmil suresinde ise Hazreti Peygamber'in ilk tebliğ çalışması bağlamında sözünün etkili olması için gece teheccüd namazına devam etmesi gerektiği açıklanır. Sonra hiç bırakmadan teheccüde devam eden Hazreti Peygamber ve bazı sahabe-i kiram hicretten sonra inen ayetle tebrik edilir, övülür. Müddessir suresinde de tebliğde devamlılığın esas olduğu ve örtülere bürünüp oturma yerine tebliğ çalışmalarına devam edilmesi gerektiği anlatılır. Tebliğde süreklilik ve sistematik çalışma önemlidir. 29. cüzdeki 3. mesaj başlığı ise insanın serüveni. Bu bölümdeki sureler kıyamet, insan ve mürselattır. Kıyamet suresinde yoğun bir şekilde kıyamet ve diriliş konuları anlatılmaya devam eder. İnsan, Dehr suresinde insanın yaratılışı, dünya ve ahiret hayatı özetlenir. Bu, insanın serüvenidir. Önce yokluk, sonra yaratılış, dünyada hidayet veya dalalet, ahirette ise cennet veya cehennem. Bu cüzdeki en son sure ise mürselattır. Burada Allah'ın gücü son defa hatırlatılır. Melekler, rüzgar, yıldızlar, dağlar ve her şeyin sonu olan kıyamet. 29. cüzden 3 mesajı aktardığımız programımızın sonuna geldik. Yarın 30. cüzde görüşmek üzere. Cenab-ı Hakk'a emanet olun.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi dokuzuncu cüz.

Mülk Suresi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Mutlak hükümranlık elinde olan Allah aşkındır, cömerttir ve onun her şeye gücü yeter. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu denemek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Yedi göğü birbiriyle tam bir uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratışında hiçbir uyumsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir de bak. Kusur arayan göz, aradığını bulamadan bitkin olarak sana dönecektir. Gerçek şu ki biz yakın göğü kandillerle süsledik. Ayrıca bunlarla şeytanların taşlanmasını sağladık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenlere cehennem azabı vardır. Orası ne kötü bir varış yeri. Oraya atıldıklarında onun kaynarken çıkardığı uğultuyu işitirler. Cehennem neredeyse öfkesinden çatlayacak. Oraya her bir grup atıldıkça muhafızları onlara size bir uyarıcı gelmemiş miydi diye sorarlar. Şöyle cevap verirler: evet, doğrusu bize bir uyarıcı, peygamber gelmişti. Fakat biz onu yalancılıkla itham etmiş ve Allah hiçbir şeyi göndermemiştir. Siz gerçekten büyük bir sapkınlık içindesiniz demiştik. Şayet kulak vermiş veya aklımızı kullanmış olsaydık, şimdi şu alevli cehennemin mahkumları arasında olmazdık diye de ilave ederler. Böylece günahlarını itiraf etmiş olurlar. O alevli ateşin mahkumları artık rahmetten mahrumdurlar. Görmedikleri halde Rablerinden korkup saygı duyanlara gelince, onları da hem bir bağışlanma hem de büyük bir ödül beklemektedir. Sözünüzü ister gizleyin ister açığa vurun, unutmayın ki O kalplerin içindekini bilmektedir. Yaratan bilmez olur mu? O bütün inceliklerin farkındadır ve her şeyden haberdardır. Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O'dur. Üzerinde dolaşın ve Allah'ın rızkından yiyip için. Ama unutmayın ki dönüş yalnız Allah'adır. Göktekinin sizi yerin dibine batırmayacağından emin misiniz? Bir de bakarsınız yeryüzü alt üst olmuş. Yahut gökte olanın üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermeyeceğinden emin misiniz? Uyarılarımın ne demek olduğunu yakında anlayacaksınız. Onlardan öncekiler de dinimi asılsız saymışlardı. Ama verdiğim cezada nasıl olmuştu? Üstlerinde kanatlarını aça kapaya uçan kuşları hiç görmediler mi? Onları havada Rahman'dan başkası tutmuyor. Şüphesiz O her şeyi görmektedir. Peki Rahman'a karşı size yardım edecek askerleriniz kimler? İnkarcılar sadece derin bir gaflet içinde bulunmaktadırlar. Yahut Allah lütfettiği rızkı kesiverse, size rızık verebilecek olan kim? Hayır, onlar azgınlıkta ve haktan sapıp uzaklaşmakta ısrar ediyorlar. Şimdi düşünün, önünü görmeden yüzüstü sürünen mi hedefe erişir, yoksa doğru yolda düzgün yürüyen mi? De ki, sizi yaratan, size işitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde çoğaltıp yayan O'dur. Sadece gelip O'nun huzurunda toplanacaksınız. Doğru sözlüyseniz söyleyin, bu tehdit ne zaman gerçekleşecek derler. De ki, o bilgi yalnız Allah'a mahsustur. Bense sadece açık bir uyarıcıyım. Ama O'nu yakından gördükleri zaman, İnkar edenlerin yüzleri kara çıkacak ve kendilerine işte sizin isteyip durduğunuz budur denilecektir. De ki, beni ve beraberimdekileri Allah yok eder veya bizi esirgerse, söyler misiniz inkarcıları yakıcı azaptan kurtaracak olan kimdir? De ki, O Rahman'dır, biz O'na iman etmiş ve O'na güvenip dayanmışızdır. Kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Bir de şunu sor, suyunuz çekiliverse size yerden kaynayan suyu kim getirebilir? Kalem Suresi.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve yazanların onunla yazdıklarını andolsun ki, sen Rabbinin lütfu sayesinde asla deli değilsin. Hiç şüphesiz senin için bitip tükenmeyen bir ödül vardır. Sen elbette üstün bir ahlaka sahipsin. Aranızdan hanginizin aklı bozuk olduğunu yakında sen de göreceksin, onlar da görecekler. Doğrusu yolundan sapan kimseyi en iyi bilen Rabbindir. Hidayete erenleri de en iyi bilen O'dur. Şu halde seni yalancılıkla itham edenlere boyun eğme. İstedikleri şudur, sen taviz veresin ki onlar da taviz versinler. Olur olmaz yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp iğneleyen, durmadan laf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, saldırgan, günahkar, huysuz ve kaba, üstelik karakteri bozuk kimselere serveti ve çocukları var diye sakın boyun eğme. Ona ayetlerimiz okunduğu zaman öncekilerin masalları der. Yakında onun alnına cehennemlik damgasını vuracağız. Biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler.

Biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir. Biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur. Ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Şüphesiz Allah'a itaatsizlikten sakınanlar için Rableri katında nimetlerle dolu cennetler vardır. Öyle ya, emrimize boyun eğenleri o günahkarlarla bir mi tutacağız? Size ne oluyor? Ne biçim hüküm veriyorsunuz? Yoksa elinizde okuduğunuz bir kitap var da orada istediğinizin sizin olacağı mı yazılı? Yoksa neye hüküm verirseniz o mutlaka sizindir diye tarafımızdan lehinize verilmiş kıyamet gününe kadar geçerli kesin sözler mi var? Sor onlara, içlerinden kim buna kefil oluyor? Yoksa onların kendilerine akıl veren ortakları mı var? Doğru söylüyorlarsa hadi getirsinler ortaklarını. O büyük korku ve dehşet günü gelip de secdeye çağrıldıklarında bunu yapamazlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. Halbuki onlar yapabilecek durumdayken de secdeye çağrılmışlardı. Sen bu sözü yalan sayanı bana bırak. Biz onları bilemeyecekleri bir şekilde yavaş yavaş azaba doğru çekeceğiz. Onlara mühlet veriyorum ama benim planım çok sağlamdır. Yoksa sanki sen onlardan bir ücret istiyorsun da bunun ağırlığı altında kalmaktan mı çekiniyorlar? Yahut gayb bilgisine sahipler de oradan mı alıp yazıyorlar? Sen Rabbinin hükmüne sabret. Balığın yuttuğu Yunus gibi olma. Hani o öfkeli bir halde bağırıp çağırmıştı. Rabbinin lütfu imdadına yetişmeseydi, o mutlaka kınanmayı hak etmiş olarak ıssız bir sahaya atılacaktı. Fakat Rabbi onu seçip salihlerden eyledi. O inkarcılar Kur'an'ı işittikleri zaman seni gözleriyle devireceklermiş gibi bakar, şüphe yok o bir delidir derler. Oysa Kur'an alemler için öğütten başka bir şey değildir. Hakka Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O gerçekleşecek büyük olay kıyamet. Nedir o büyük olay? O büyük olayın ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kapılarını çalacak felaketi asılsız saymışlardı. Semud kavmi çok şiddetli bir depremle helak edildi. Ad halkı ise dehşetli bir kasırgayla yok ediliverdi. Allah o kasırgayı ard arda 7 gece 8 gün onların üzerlerine gönderdi. Öyle ki orada bulunsaydın, o kavmi devrilmiş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün. Şimdi onlardan geriye kalan bir şey görüyor musun? Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen şehirler halkı hep o günahı işlediler. Rablerinin elçisine karşı geldiler. O da onları amansız bir şekilde yakalayıp cezalandırdı. Bir zamanlar sular coştuğu vakit sizi gemide kuşkusuz biz taşıdık. Bunu sizin için ibretli bir ders olsun ve kulaklardan hiç çıkmasın diye yaptık. Sura bir defa üflendiğinde yeryüzü ve dağlar yerlerinden sökülüp birbirlerine bir defa çarptırılarak darmadağın edildiğinde işte o gün olacak olur. Gök yarılır, o gün bütün bunların düzeni çökmüştür. Melekler göklerin etrafındadır. O gün Rabbinin arşını bunların da üstünde olan 8 melek yüklenir. O gün hesaba çekilirsiniz. Size ait hiçbir sır gizli kalmaz. Kitabı sağ tarafından verilen kimse der ki, alın kitabımı okuyun, doğrusu ben hesabımla karşılaşacağımı zaten bekliyordum. Artık o hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Meyveleri kolayca devşirilebilir yüce bir cennettedir. Onlara geçmiş günlerde yaptıklarınıza karşılık olarak afiyetle yiyin için denir. Kitabı sol tarafından verilene gelince o keşke der, bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim. Keşke ölümüm her şeyi bitirseydi. Malım bana hiç fayda sağlamadı. Güç ve saltanatım elimden çıkıp gitti. Ve şöyle emredilir, onu yakalayıp bağlayın, sonra onu alevli ateşe atın, sonra da
diğerleriyle

birlikte onu 70 arşın uzunluğunda bir zincire dizin. Çünkü o ulu Allah'a iman etmezdi. Yoksulu doyurmayı özendirmezdi. Bu sebeple bugün burada onun candan bir dostu yoktur. Yananların akıntısından başka yiyeceği de yoktur. Onu da günahkarlardan başkası yemez. Görebildikleriniz ve göremedikleriniz üzerine yemin ederim ki, Kur'an elbette değerli bir elçinin sözüdür. O bir şair sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. O bir kâhin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Eğer peygamber bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı, elbette onu kıskıvrak yakalardık. Sonra onun can damarını koparırdık. Hiçbiriniz buna mani olamazdınız. Doğrusu Kur'an, takva sahipleri için bir öğüttür. İçinizde onu yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz. Muhakkak o, kâfirler için de derin bir pişmanlık sebebidir. O gerçekten kesin bilginin kendisidir. Şu halde ulu Rabbinin adını noksanlıklardan tenzih et. Me'ariç Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birisi, huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan Allah katından inkârcılar için gelecek olan ve hiç kimsenin savamayacağı azabın gelmesini istedi. Melekler ve ruh ona miktarı 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar. Şimdi sen güzelce sabret. Doğrusu onlar o azabı ihtimalden uzak görüyorlar. Bizse onu yakın görmekteyiz. O gün gökyüzü erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış renkli yüne döner. Dost, dostunun halini sormaz olur. Halbuki birbirlerine gösterilirler. Günahkar kişi, o günün azabı karşısında ister ki, oğullarını, karısını, kardeşini, kendisini koruyup barındıran bütün ailesini ve yeryüzünde kim varsa, herkesi fidye olarak versin de, kendisini kurtarsın. Fakat ne mümkün. Bilinmeli ki o cehennem, alev alev yanan, derileri kavurup soyan bir ateştir. Hak'tan yüz çevirip uzaklaşmak isteyeni ve mal toplayıp üstüne oturanı kendine çağırır. Gerçekten insan pek tahammülsüz bir tabiatta yaratılmıştır. Başına bir fenalık geldi mi sızlanır durur. Ama ona bir nimet nasip olursa, kendisinden başkasını yararlandırmaz. Ancak namaz kılanlar başka. Namazlarını devamlı kılanlar. İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar. Hesap gününün doğruluğuna inananlar. Rablerinin azabından çekinenler ki Rablerinin azabı karşısında asla güven içinde olunamaz. İffetlerini koruyanlar ki eşleri ve cariyeleri bunun dışında olup bundan dolayı kınanmazlar. Ama kim bunun ötesine geçmeye kalkışırsa, böyleleri sınırı aşanların ta kendileridir. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler, şahitliklerini dosdoğru yapanlar, namazlarının gereklerini titizlikle yerine getirenler, işte bunlar cennetlerde ağırlanırlar. O inkârcılara ne oluyor ki, inkâr veya alay etmek için grup grup sağdan soldan sana doğru koşuyorlar. Üstelik bir de onlardan her biri nimetler cennetine yerleştirileceğini mi umuyor? Asla, biz onları şu bildikleri şeyden yaratmışızdır. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter. Kimse bizim önümüze geçemez. Bırak onları, kendilerine geleceği hususunda uyarıldıkları güne ulaşıncaya kadar boş şeylere dalıp oyalana dursunlar. O gün onlar bir hedefe çabucak varmak istercesine süratle kabirlerinden çıkarlar. O sırada gözlerine korku çökmüş, perişan olmuşlardır. İşte başlarına geleceği konusunda uyarıldıkları gün, o gündür. Nuh Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u, kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi, ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin.
ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez, keşke bilseydiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam, parmaklarını kulaklarına tıkadılar, elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin, o çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki, üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin. Size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa o sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki, onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz. Nuh, Rabbim dedi. Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını artırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın, hele Veyt'ten, Süva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesr'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi, yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar, nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Cin Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Biz doğru yolu gösteren harika bir okuma dinledik ve ona iman ettik. Artık kesinlikle Rabbimize kimseyi ortak koşmayacağız. Şu muhakkak ki Rabbimizin şanı çok yücedir. O ne bir eş edinmiştir ne de çocuk. Demek aramızdaki beyinsiz, Allah hakkında ipe sapa gelmez şeyler söylüyormuş. Oysa biz, insanların ve cinlerin Allah hakkında asla gerçek dışı şeyler söylemeyeceklerini sanırdık. İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Onlar da bunları daha sapkın hale getirirlerdi. Tıpkı sizin sandığınız gibi, onlar da Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltmeyeceğini zannederlerdi. Hakikaten biz cinler göğü yokladık, onu güçlü muhafızlar ve alev toplarıyla doldurulmuş bulduk. Halbuki biz daha önce göğü dinlemek için onun oturulabilecek yerlerinde otururduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev topuyla karşılaşıyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekiler hakkında bir kötülük mü murad edildi yoksa Rableri onlar için bir iyilik mi diledi? Doğrusu içimizde iyiler var ama aramızda başka türlü olanlar da var. Hasılı biz farklı gruplardan oluşuyoruz. Sonunda anladık ki yeryüzünde Allah'ın iradesini asla engelleyemeyiz. Kaçmakla da onun elinden kurtulamayız. Ve biz doğru yol rehberini dinler dinlemez ona iman ettik. Rabbine iman eden kimse artık ne ziyandan ne de azıp sapmaktan korkar. Aramızda ilahi emirlere boyun eğenler var. Ama
hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir. Hak yoldan sapanlarsa cehennemin yakıtı olmuşlardır. Eğer kullarımız hak yolda dosdoğru yürürlerse, kendilerini içinde denemek üzere nimetlere boğarız. Kim de Rabbini anmaktan yüz çevirirse, Allah onu gitgide artan bir azaba uğratır. Mescitler yalnız Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başkasına da tapmayın. Allah'ın kulu ona ibadet etmek üzere kalktığında, üstüne çıkarcasına etrafına üşüşüyorlar. De ki, ben kendisine hiç kimseyi ortak koşmaksızın yalnız Rabbime yakarıp kulluk ederim. De ki, doğrusu ben size ne zarar verme ne de istikametinizi düzeltme gücüne sahibim. Şunu da söyle, şüphe yok ki Allah'ın dinini tebliğ edip gönderdiklerini yerine ulaştırmadıkça beni de Allah'a karşı kimse koruyamaz. Ondan başka sığınılacak kimse de bulamam. Artık Allah'a ve Resulüne isyan edenler bilsinler ki, içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi onları beklemektedir. Sonunda tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha güçsüz ve sayıca daha az olduğunu anlayacaklar. De ki, tehdit edildiğiniz azap yakın mıdır, yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar, bilemem. Gaybı O bilir, gizlisini kimseye açmaz. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde, Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Müzzemmil Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen! Geceleyin birazı dışından namaza kalk. Gecenin yarısında bu vakti biraz öne veya biraz ileri de alabilirsin. Kur'an'ı tane tane hakkını vererek oku. Doğrusu biz sana taşınması zor bir söz vahyedeceğiz. Şüphesiz gece vakti etki ve uyum yönünden daha uygun ve sözün zihne yerleşmesi bakımından daha elverişlidir. Gündüz vakti ise senin için yoğun bir koşuşturma durumu vardır. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip sığın. Onların söylediklerine katlan ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz süre tanı. Kuşkusuz katımızda onlar için prangalar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek, elem verici bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar savrulan kum yığınları halini alır. Doğrusu Firavun'a bir elçi gönderdiğimiz gibi size de hakkınızda tanık olacak bir peygamber gönderdik. Firavun o peygambere karşı çıkmış, biz de onu ağır bir şekilde cezalandırmıştık. Siz de inkarda direnirseniz, çocukları ihtiyarlatan o günden kendinizi nasıl koruyacaksınız? O gün gökler paramparça olacak. Allah'ın vaadi mutlaka yerine gelecektir. Şüphesiz bunlar bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine ulaştıracak bir yol tutar. Senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını, üçte birini ibadetle geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir grubun da böyle yaptığını Rabbin elbette bilir. Gece ve gündüzü belirleyen ancak Allah'tır. O sizin istenen vakti tespit edemeyeceğinizi bilmektedir. Bu yüzden de sizi bağışlamıştır. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde yol tepecek, diğerleri de Allah yolunda çarpışacaktır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun, namazı kılın, zekatı ödeyin, Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik hazırlarsanız, Allah katında onu bulursunuz. İşte bu daha iyidir ve mükafatı daha büyüktür. Allah'tan bağışlanmayı dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcı,
çok esirgiyicidir. Müddessir Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen, kalk ve uyar. Sadece Rabbinin büyüklüğünü dile getir. Elbiseni tertemiz tut. Her türlü pislikten uzak dur. Yaptığın iyiliği çok görerek başa kalkma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üflendiği zaman, işte o gün zorlu bir gündür. İnkarcılar için hiç de kolay olmayan bir gündür. Yarattığım o şahsı cezalandırmak üzere tek başına bana bırak. Kendisine geniş bir servet ve gözü önünde duran oğullar verdiğim, önüne nimetleri serdikçe serdiğim, arkasından daha fazla vermemi bekleyen kişiyi. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o ayetlerimize karşı inatla direnmektedir. Ben de onu sarp bir yokuşa süreceğim. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti. Kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra kahrolası, ne biçim ölçtü, biçti. Sonra baktı, sonra kaşlarını çattı, suratını astı. En sonunda sırtını dönüp gitti ve kibrine yenildi. Bu, dedi, olsa olsa eskilerden nakledilmiş bir sihirdir. Bu insan sözünden başka bir şey değildir. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sen bilir misin sekar nedir? Bitirir ama yok olmaya da bırakmaz. İnsanları kavurur. Orada 19 görevli vardır. Biz cehennemin işlerine bakmakla yalnız melekleri görevlendirmişizdir. Onların sayısını da inkar edenler için sadece bir imtihan vesilesi yaptık ki, böylelikle kendilerine kitap verilenler kesin bilgi edinsinler, inananların imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesinler. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve inkarcılar da Allah bu sayı misaliyle ne demek istemiş olabilir desinler. İşte Allah böylece dilediğini sapkınlıkta bırakır, dilediğine de doğru yolu gösterir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilmez. İşte bu insanlık için sadece bir öğüttür. Hayır hayır, öğüt almazlar. Aya andolsun, dönüp gitmekte olan geceye, ağarmakta olan sabaha andolsun ki o cehennem, insanlar için sizden ileri gitmek ya da geri kalmak isteyen kimseler için uyarıcı büyük cezalardan biridir. Her nefis yaptıklarına karşılık tutulan bir rehindir. Ancak hakkın ve erdemin tarafında olanlar başka. Onlar cennetlerdedir. Günahkarlar hakkında birbirlerine sorular sorarlar. Sizi şu yakıcı ateşe sokan nedir? Onlar şöyle cevap verirler. Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksulu doyurmuyorduk. Günaha dalanlarla birlikte biz de dalıyorduk. Ceza gününü de asılsız sayıyorduk. Sonunda bize ölüm gelip çattı. Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor ki adeta aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi öğütten yüz çevirip kaçıyorlar. Uyarıcılardan öğüt almak yerine onlardan her biri kendisine açılmış sahifeler, ilahi vahiy verilmesini istiyor. Hayır, aslında onlar ahiretten korkmuyorlar. Asla, ama bilsinler ki bu gerçekten bir öğüttür, uyarıdır. Dileyen ondan öğüt alır ve Allah dilemeksizin onlar öğüt alamazlar. Sakınılmaya layık olan da O'dur, mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sandıkları gibi değil, kıyamet gününe yemin ederim, öyle değil. Kendini kınayan nefse yemin ederim. İnsan kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Göz dehşetle açıldığı, ay tutulduğu, güneşle ay birleştirildiği zaman
İşte o gün insan, kaçacak yer var mı diyecektir. Hayır, sığınacak bir yer yoktur. O gün varıp durulacak yer sadece Rabbinin huzurudur. O gün insana yaptığı ve yapmadığı her şey hakkında bilgi verilecektir. Artık insan mazeretlerini sayıp dökse de kendisine kendisi tanıktır. Onu zihnine bir an önce kaydetmek için okumada acele etme. Onu zihninde toplayıp okumanı sağlama işi bize aittir. O halde onu okuduğumuz zaman sen onun okunuşunu takip et. Sonra onu anlatmak elbette bize aittir. Hayır ey insanlar, doğrusu siz çabucak gelip geçeni seviyorsunuz. Ahireti ise bir yana bırakıyorsunuz. Oysa o gün bir kısım yüzler Rablerine bakarak mutlulukla parıldayacak. Bir kısım yüzlerse o gün insanın belini kıracak bir felaketi sezerek sararıp solacaktır. Hayır, artık çok geç. Can boğaza gelip dayandığında, yok mu bir şifacı dendiğinde, hasta bunun beklenen ayrılış olduğunu anladığında ve bacaklar birbirine dolaştığında, işte o gün sevk edilen yer sadece Rabbinin huzurudur. Vaktiyle o Hakk'a inanmamış, namazda kılmamıştı. Aksine inkar etmiş, Hak'tan yüz çevirmişti. Sonra da çalım sata sata yürüyüp yandaşlarına gitmişti. Ey insan! Acı sonun yaklaştıkça yaklaşıyor. Evet, o sana yaklaştıkça yaklaşıyor. İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır? O akıtılan meniden bir damlacık sperm değil miydi? Sonra o alaka, asılıp tutulan zigot olmuş derken Allah onu yaratıp şekillendirmiş. Ondan iki eşi, erkek ve dişiyi yaratmıştır. Peki bütün bunları yapan ölüleri diriltemez mi? İnsan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki insanın yaratılış tarihinde onun henüz anılan bir şeyi olmadığı bir dönem gelip geçmiştir. Hakikatte biz insanı katışık bir nutfeden yarattık. İmtihan edelim diye onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. Artık o isterse şükreden olur, isterse nankör. Ama biz inkârcılar için zincirler, halkalar ve alevli bir ateş hazırlamışızdır. İyilerse içindekine güzel koku katılmış bir kadehten içecekler. Bir su kaynağı ki Allah'ın has kulları istedikleri yerlere akıtarak ondan bol bol içerler. Onlar verdikleri sözü yerine getirirler ve dehşeti her yerde hissedilen bir günden korkarlar. Onlar kendileri yemek istedikleri halde yiyeceği yoksula, yetime ve esire ikram ederler. Ve şöyle derler: biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz. Biz dehşetli, çetin bir günde Rabbimizden korkarız. Bu tutumları sebebiyle Allah onları o günün dehşetinden korur, yüzlerine aydınlık, gönüllerine sürur verir. Sabretmelerine karşılık onları cennetle ve ipekli giysilerle ödüllendirir. Orada koltuklara kurulurlar. Ne yakıcı güneş görürler orada, ne de dondurucu soğuk. Ağaçların gölgesi hemen üzerlerinde, meyveleri emirlerine amade kılınmış. Her birinin etrafında gümüş kaplar, billur kadehler, gümüş beyazlığında şeffaf kupalar dolaştırılır. Ölçülerini de isteklerine göre belirlerler. Ayrıca kendilerine orada zencefil karışımlı dolu bir kadeh sunulur. Oradaki selsebil denilen bir pınardan. Her birinin etrafında ölümsüz gençler pervane olur. Baktığında onları etrafa saçılmış inciler sanırsın. Orada etrafa göz gezdirdiğinde benzersiz nimetler ve muhteşem bir saltanat görürsün. Oradakilerin üzerlerinde yeşil renkli, ince ve kalın ipek elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek verir. Bunlar sizin ödülünüzdür. Çabanız boşa gitmemiştir. Kur'an'ı sana biz, evet biz vahyederek indirdik. Öyleyse Rabbinin hükmüne sabret. Onlardan hiçbir günahkâra yahut nanköre boyun eğme.
sabah akşam Rabbinin adını an, gecenin bir kısmında ona secde et ve uzun gece boyunca onu tesbih et. Şu insanlar geçici dünyayı seviyorlar. İleride kendilerini bekleyen zor günü ise umursamıyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini de getiririz. Şüphesiz ki bunlar birer öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Ancak Allah'ın bir şeyi dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yemin olsun birbiri ardından gönderilenlere, fırtına olup esenlere, yaydıkça yayanlara, hakla batılı birbirinden iyice ayıranlara, mazereti ortadan kaldırmak veya uyarmak için vahyi iletenlere, ki size vaad olunan şey mutlaka gerçekleşecektir. Yıldızların ışığı söndürüldüğünde, gök yarıldığında, dağlar sökülüp savrulduğunda, peygamberlere toplantı vakti bildirildiğinde, bütün bunlar hangi güne ertelenmiştir? Ayrım gününe. Ayrım gününün ne olduğunu bilir misin? Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Öncekileri helak etmedik mi? Arkadan gelenlere de onlara yaptığımızı yapacağız. İşte biz suçlulara böyle yaparız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Sizi önemsenmeyen bir sudan yaratmadık mı? Onu belli bir süreye kadar sağlam bir yere yerleştirdik. Ölçüleri biz koyduk. Ne de güzel ölçmüşüzdür. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalan saydığınız azaba doğru ilerleyin. Korumayan, ateşe karşı da bir faydası dokunmayan üç parçalı bir gölgeye doğru yol alın. O kütükler kadar, koca sütunlar kadar kıvılcımlar fırlatır. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Bu öyle bir gündür ki artık konuşamazlar. Zamanı geçtiği için kendilerine izin de verilmez ki mazeret bildirsinler. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. İşte bu ayrım günüdür. Sizi ve sizden öncekileri bir araya getirdik. Bir planınız varsa hadi bana karşı uygulayın planınızı. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Şüphe yok ki takva sahipleri gölgeliklerde ve pınar başlarında canlarının istediği çeşit çeşit meyveler arasında olacaklardır. Yaptıklarınızın karşılığı olarak şimdi afiyetle yiyin için. İşte biz iyilik yapanları böyle ödüllendiririz. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Siz de dünyada yiyin için biraz daha faydalanın. Şüphe yok ki suça batmış durumdasınız. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Onlara Allah'ın huzurunda eğilin denildiğinde eğilmiyorlar. Hakkı yalanlayanların o gün vay haline. Artık bundan, Kur'an'dan sonra hangi söze inanacaklar? Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus peygamberin balığın karnında yaptığı dua ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Hazreti Yunus'un balığın karnındaki duası, Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Bu dua ile dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmemiş olsun.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Habir. Bütün işlerin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Yarattığı sayısız varlığın hiçbirini bir an olsun başıboş bırakmayan, hepsinden an be an haberdar olan Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Bir nesneyi gereğince bilmek için yoklayıp sınamak, bir şeyin iç yüzünden haberdar olmak anlamındaki hubur kelimesinden türeyen habir esması, varlıkların ve olayların mahiyetine ve iç yüzüne vakıf olan anlamına gelir. Allah'ın habir oluşu, her şeyin gerçekliğinden ve kullara gizli kalan iç yüzünden haberdar olmasıyla, dilerse dilediği kullarını haberdar etmesi ve duruma göre olaylara müdahale etmesiyle tecelli eder. Allah'ın haberdar olması, kulların haber alması gibi vasıtalara bağlı değildir. Biri kendine haber verdiği için öğrenmiş, haber alamasa habersiz kalacak da değildir. Bütün duyuların üzerinde bir haberdar oluştur bu. Ama nasıl? Gel bunun üzerine biraz düşünelim. İnsanın en büyük acziyetlerinden biri nedir? Diğer insanların kendisinin olmadığı yerlerde neler yaptığını, neler konuştuğunu, kalplerinden neler geçtiğini bilmemesidir, değil mi? Ne kadar elimizi kolumuzu bağlar bu durum. Çoğunlukla varsayımlar üzerinden yaşamamız da bu yüzdendir. Biz bir niyet ederiz, o niyete göre de hareket ederiz. Ama karşımızdaki insanın niyetinin ne olduğunu çoğu kez bilemeyiz. Belki hissedebiliriz ama bu da olayın gerçekliğinden tamamen haberdar olmamızı sağlamaz. Bu yüzden insan ilişkilerinde hep zorlanırız. Kalpleri görebilmeyi dileriz çoğu zaman. Bir bilsek insanların içinden geçenleri belki çok daha farklı davranacağız, hayatımız başka türlü olacak diye düşünürüz. Ama kimse kimsenin haline %100 vakıf olamaz. İşte burada başlar insanla Allah arasındaki gizli ilişki. Düşünün, hangi insanın her halinden, her duygusundan %100 haberdar olabilirsiniz? Diyelim ki eşiniz olsun yahut evladınız. Herkesin başını yastığa koyduğunda, gece üzerine örttüğünde kendiyle baş başa kaldığı bir zaman vardır. O vakitlerde hangi düşüncelerin zihninde dolandığını bilebilir misiniz? Ya da şöyle diyelim, Allah'tan başka kim bilebilir? Havada uçuşan zerrelerin her birinin ne olduğuna ve nereye gideceğine kadar her varlıktan haberdar olan bir Rab'den başka kim bilebilir? Gün boyu dışarıda gezerken soluduğumuz havanın içindeki partiküllerden kaç tanesinin ciğerimize ineceğini, kanımıza karışacağını, hangisinin bizi hasta edip hangisinin sessizce vücudumuzu terk edeceğini bilen bir Rab'den bahsediyoruz. Bir küçücük virüs yüzünden yangın yerine dönen dünyanın şu hali bize göstermedi mi ne kadar aciz olduğumuzu? Hangimiz bilebildik vücudumuza virüs girip girmediğini? Neyden hasta olduğumuzu ve hatta bizi neyin iyileştirdiğini? Zerreler üzerinde bile hükmü olan Rabbin habir oluşu nasıl bir şey? Aynı anda dünyada tüm bunlar olurken, berzah alemindeki ruhları da, kainattaki güneşi, ayı, gezegenleri de, galaksilerdeki yıldız tozlarını da gören ve bilen bir Rab. Hepsine hükmedebilen bir Rab. Her insanın kendi haline kaldığı zamanda içinden geçen duyguların da, pişmanlıkların da, hırsların da, niyetlerin de farkında olan bir Rab. Biz birbirimizden bir şeyler gizlesek de, onun bileceğini unutsak da, kendimizi kandırsak da,

gizlediklerimizi açık etmeyip yüzümüze vurmayan bir Rab. İnsan Rabbinden neyi gizleyebilir? Hangi niyeti, hangi düşünceyi saklayabilir? İşte bu yüzden Efendimiz bize hatırlatıyor. Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz. Ancak kalplerinize ve amellerinize bakar derken, insanı insan yapanın niyeti olduğunu hatırlatıyor. Biz birbirimizin kalplerini ve niyetlerini bilemeyebiliriz. Hatta art niyetlerimiz varsa birbirimizden çok güzel saklayabiliriz de. Ama Allah'tan bir şey gizlemenin mümkün olmadığını hatırlamalı insan. Habir olduğunu, yapılan her şeyden ve niçin yapıldığından haberdar olduğunu hatırlamamızı istiyor. Biz anlamasak bile Allah anlar. Niyetlerin hesaba çekileceği bir gün var ve hiç kimse o günden kaçamayacak. Rabbimiz hesaba çekileceğimiz gün yüzümüzü ak eylesin. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim her şeyden önce niyetimi sağlam tutmam gerek. Bütün amellerimi kıymetli kılacak olan da, içini boşaltacak olan da niyettir. Hesaba çekileceğim gün bir işi neden yaptığımı söylerken Rabbim bana, "Hayır, ben senin kalbini ve niyetini biliyordum. Sen rızam için yapmadın, çıkarın için yaptın." demesinden Rabbime sığınırım. Bütün dillerin susacağı, azaların dilleneceği gün Rabbime rezil olmaktan korkarım. Kim ne yaparsa niyeti kendiyle Rabbi arasındadır. Ben her işimde Rabbimin habir olduğunu bilerek adım atarım. Kimse bilmese bile Rabbim biliyor. İyi ya da kötü içimden ne geçiyorsa hepsinden haberi var. O halde Rabbimi kandırmaya çalışmam. Kendime dürüst olmaktır benim şiarım. Mümin önce kendine ve Rabbine, sonra diğer bütün kullara karşı dürüst olur. Ben sebeplere sığınmam, bahaneler aramam. Hiçbir bahanenin doğruyu yapmaya engel olamayacağını bilirim. Bütün bahanelerin Rabbin sevgisinin altında ezileceğini de. Bana yakışan Allah'ın habir olduğunu unutmadan yaşamaktır. Rabbin haberdar olmasından huzursuz olacağım ne varsa hayatımdan çıkarmaya niyet ederim. Rabbime şeffaf olurum ki kalbim incelsin. Latif ve habir olan Rabbim halimi bilir. Dilerse bana bildireceği de kendi letafetindendir. Ben kalbimi ve halimi Rabbime teslim ederim. Rabbine samimi olan kula korku yoktur dünyada. Bütün açıkları ve gizlileri, aydınlıkları ve karanlıkları bilen ya Habir. Benim halimi de, hacetlerimi de, hissettiklerimi de, acziyetimi de bilen bir tek sensin. Beni razı olacağın hale ulaştırmanı diliyorum senden. Defterlerin açılıp amellerin tek tek sayıldığı gün, niyeti yüzünden kaybedenlerden olmaktan sana sığınırım. En sevdiğim, en kıymetlim yalnız sensin. Beni sensiz bırakma Rabbim. Amin.

Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü

Kur'an'ın nuruyla tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle. Bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün.

0: takvimi.
1: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 2 Safer 1448. Rumi takvime göre 3 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Dünya Kıble Günü. Güneş Türkiye saatiyle 12.27'de tam olarak Kabe-i Şerif'in üzerinde bulunur. Arka sayfa. Günün konusu. Kıbleye doğru yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? İster farz ister nafile olsun, namaz kılarken kıbleye yönelmek, yani istikbali kıble, namazın geçerlilik şartlarından biri olup, bazı zorunluluk ve ruhsat halleri dışında bu şarta uyulmazsa namaz sahih olmaz. 4 mezhebe göre de Mescid-i Haram'da namaz kılan kimsenin yüzünü ve yönünü bizzat Kabe binasına çevirmesi şarttır. Bu sebeple Mescid-i Haram'da cemaatle namaz kılınırken saflar Kabe'yi çevreler. Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar. Edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı halde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise eğer döndüğü o yön kıble istikameti değilse namazını iade eder. Bir ayet. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Bakara Suresi 144. ayet. Hayırlı günler.
2: Diyanet Takvimi.
1: Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
3: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Reklam.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına.
22: Hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
23: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Hayırlı bereketli bir gün diliyoruz. 16 Temmuz 2026 Perşembe sabahında sizlerle birlikteyiz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Sizlerle dinleyicilerimizin üzerine olsun. Mevlam günümüzü sağlıklı, bereketli, huzurlu, bol dualı eylesin efendim. Yola revan olan, işe gitmekte olan bütün değerli dinleyicilerimiz hayırlı işler diliyoruz efendim. Mesaide olan kıymetli dinleyicilerimiz kolaylıklar diliyoruz efendim. Bizlerle birlikte henüz gözünü yeni açmış ama kulağımızda ve gönlünde bizim sesimiz olan bütün değerli dinleyicilerimiz hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Gününüz bereketli olsun. Bu güzel sabahta sizlerin selamlarınızı bekliyoruz. Tabii ki 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar başlıyor. Hoş geldiniz.

Gündem. Efendim gündem bölümüne geçiyoruz. Hemen haber başlıklarımızı ve özetleri, manşeti sizlerle paylaşacağız. 15 Temmuz destanının 10. yılı emperyalizmin maşalarına geçit vermedik diyor manşet. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da darbecilerin saldırısına uğrayan meclisi anma törenine katıldı. O gece milletin iradesine sahip çıkmak için meydanlarda milletin temsilcilerinin de mecliste mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, Gazi Meclis emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir dedi. Erdoğan mesajında özellikle üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, topyekün işgal girişimi vardır. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır dedi. Unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Türkiye'nin son 10 yılda savunma sanayinden özellikle ekonomiye, güvenlikten dış politikaya elde ettiği tüm başarıların arkasında FETÖ'nün tasfiyesi vardır. FETÖ'cülerin engellemeye çalıştığı Türkiye yüzyılının inşası başlamıştır dedi. Öte yandan Ankara'da 15 Temmuz anma törenlerinin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, bütün düşmanlara karşı yek vücut olacağız dedi. Öte yandan 15 Temmuz darbe girişiminin sembol mekanlarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zafer yürüyüşü gerçekleştirildi. Binlerce kişi 10 yıl önceki direnişi ve şehitleri yad etmek için Zincirlikuyu'dan

Köprünün Anadolu yakası çıkışında bulunan Şehitler Makamı'na kadar yürüdü. Gazze'deki genç ressamlar Nusrayat mülteci kampında İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın duvarlarına 15 Temmuz kahramanı Ömer Halis Demir'in resmini çizdi. Çocuklar da Türk ve Filistin bayraklarını dalgalandırdı deniliyor efendim. Öte yandan ahbap çeklerini talimat ve teminat vermiş Ahbap Derneği soruşturmasına gözaltına alınan ve tutuklanan Haluk Levent, dernek bağlantılı çek ve senetleri şahsi işlemlerinde teminat olarak kullandığını itiraf etti. Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım, yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dediği ifadesi paylaşılıyor gazete haberinde. Öte yandan köprüleri vururuz ABD Başkanı Trump, İran'la mutabakatın sekteye uğramasının ardından limanlara yönelik kuşatmanın yeniden başladığını ilan etti. Hürmüz Boğazı'nın şartsız bir şekilde açık olmasını isteyen Trump, İran'ın masaya dönmemesi halinde enerji santralleri ve köprülerin vurulacağı tehdidini yöneltti deniliyor haber özetinde. Bir diğer gazetemize bakacağız efendim. Manşet: emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor. Başkan Erdoğan, hainlerin milletten yedikleri sillenin rövanşı için fırsat kolladıklarına dikkat çekti ve uyardı. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor dedi. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. Elebaşının 10 bin kilometre ötede gizli bir çukura gömülmesi elbette motivasyonlarını kırmıştır. Ama tehlike hala devam ediyor. Kendi insanına silah doğrultan yapıyla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz dedi. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz gaflette düşmeyeceğiz. Sevri diriltip Türkiye'yi sömürge haline getirmeyi amaçladılar. Milletimizin göğsünü siper etmesiyle bu emperyalist proje çöpe atıldı dedi Başkan Erdoğan. Ve 15 Temmuz'u doğru okumaya mecburuz diyor MHP lideri Devlet Bahçeli. 15 Temmuz Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür dedi. Öte yandan 15 Temmuz cesaretin adıdır. Emin Erdoğan, Zafer Bizim etiketiyle yaptığı paylaşımda 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adı olduğunu yazdı. O gece kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu dedi. Bayraklarla meydanları doldurduk. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde 81 ilde çeşitli anma törenleri düzenlendi. İstanbul'da binlerce kişi ellerinde bayrakla şehitler için Zincirlikuyu'dan 15 Temmuz Hafıza Müzesi'ne yürüdü. Yürüyüşte konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, "Milli iradenin zaferini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi. Öte yandan bu memlekette Ömerler bitmez. İhanet şebekesini canları pahasına durduran 15 Temmuz şehitleri kabirleri başında dualarla anıldı. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı. Vur emrini yerine getirip darbeci generali öldüren Halis Demir'in kabri başında dua eden emekli kor general Zekai Aksakallı, "Bütün dünya şunu bilmeli ki bu ülkede Ömerler bitmez." dedi. Öte yandan cennet gülüşlü 3 şehit: Cennet, Gülşah ve Kübra. Üçü de vatanı korumak için birlikte and içmiş özel harekat komiser yardımcısı olmuştu. İhanet gecesinde memleket aşkıyla şehit düştüler. Türk halkı 3 can yoldaşını dün minnetle, duayla andı deniliyor efendim. Bayraklarla doldu meydanlar denilmiş bir diğer haber başlığında da efendim. Ve ahbap masalı çöktü, cilalarınız döküldü deniliyor efendim. Haluk Levent'in tutuklandığını yazıyor gazete. Öte yandan LGS'de 5+1+4 ile garantili liste denilmiş diğer bir alt haber başlıkta efendim. Zamlı aylıklar bu hafta hesapta. Emekli, memur ve sosyal yardım alanlar için yeni aylıklar hesaplara yatıyor. Memurların aile yardımı ve emeklilerin ek ödemesi değişti denilmiş haber özetinde. Ekonomi sayfamızda detaylarını sizlerle paylaşacağız.
Bir diğer gazetemizde Erdoğan'dan 15 Temmuz'da FETÖ uyarısı tetikte olalım manşeti var. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Unutmayacağız, tetikte, müteyakkız olacağız, örgütle mücadele gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz," dedi. "Milletin temsilcileri sıfatıyla milletin emanetini yere düşürmediğiniz için her birinize tebrik ediyorum," dedi. Meclis darbeye direndi. O gece milletin temsilcileri parlamento çatısı altında tepelerine yağan bombalara rağmen darbeye cesaretle direnmişlerdir. Bir asır önce işgalcileri mağlup eden Gazi Meclis, 15 Temmuz ihanetinde emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir, dedi. 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için hala fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor. Bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır, dedi Başkan Erdoğan. Öte yandan bir diğer haber başlığında efendim, beyin yakan paralar diyor. Merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent'e 70 milyon dolar yani 3.3 milyar Türk lirası borç verdim. 68 gayrimenkulle ödeme yaptı, dedi. 68 gayrimenkulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyen Hüseyin Başaran'a ait, deniliyor efendim alt haber başlıkta. Öte yandan öğrenci affı komisyondan geçti haftaya genel kurulda. Üniversiteden ilişkileri kesilen veya ayrılan öğrencilere dönüş yolu açan af düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonunda kabul edildi. Çankaya Belediye Başkanı tutuklandı, deniliyor efendim bir diğer haber başlıkta. Birazdan detaylara bakacağız ama öncesinde tabii ki bir eser arası vereceğiz. Hemen sonrasında mesajlarınız, selamlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, mesajlarımıza bakacağız. Sabahın en bereketli ve güzel ve nurlu vaktinde hemen şöyle mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm, aleykümselam. Hayırlı sabahlar diliyoruz Kahramanmaraş'tan. Selam olsun Bayram Çelik. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar diliyoruz bizler de size efendim. Selamünaleyküm Çağatay Bey, aleykümselam. Uzun bir ayrılıktan sonra sizlerin sesini duymak ne kadar güzel. Hep sizleri özleyerek günler geçti. Rabbim ayırmasın. Programınıza başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem size hem dinleyicilerinize muhabbetle, saygıyla, sevgiyle Hüseyin Bey çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep Şahin Bey'den. Gönlünüze, yüreğinize sağlık. Güzel memleketimiz Gaziantep'e bolca selam olsun efendim sizler vesilesiyle. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Hem sizlere hem tüm İslam alemine hayırlı sabahlar olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi tüm İslam aleminin üzerine olsun. Amin efendim. Rabbim hiçbir zaman FETÖ ve benzeri örgütlere fırsat vermesin, zalimlere fırsat vermesin. Hainlere ve zalimler içinde yaşasın cehennem. Gelmiş geçmiş tüm kahraman şehitlerimize rahmet eylesin Mevlam. Amin efendim. Allah razı olsun. Vatanına göz dikeni Ezoğlu'm ezgisini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Hem sizlere hem de tüm İslam alemine armağan olsun. Allah'a emanet olunuz. Sizler de efendim Rabbimize emanet olunuz. Hemen güzel bir eser dinletelim, buluşturalım sizlerle. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Devam edeceğiz.

0: Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

türlü kılığa girerek, her türlü yalanı söyleyerek, Türk milletiyle hesabı olan herkesin paçasına yapışarak 15 Temmuz'da milletten yedikleri sillenin rövanşını almak için ellerinden geleni artlarına koymuyorlar. Bilhassa dijital platformlarda koordineli bir şekilde dolaşıma soktukları içeriklerle algı oluşturma faaliyetlerini günden güne yoğunlaştırıyorlar dedi. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar. Pensilvanya'daki terörist başının bu millete yaptığı ihanete layık şekilde 10 bin kilometre ötede ölmesi ve gizli saklı bir çukura gömülmesi elbette örgütün motivasyonunu kırmış, örgüt içi tartışmalara yol açmıştır. Özellikle örgüte müzahir tabanda sorgulanmalar son dönemde artmıştır ama FETÖ kaynaklı tehdit karantinaya alınmış, bunun bütün detaylarıyla bunlarla birlikte tehlike hala devam etmektedir. Yalanı su gibi içen, bu kalemun gibi sürekli renk değiştiren böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmeyecek, gelemez. Özellikle de biz bunu hiçbir şekilde göz ardı edemeyiz dedi. Demokrasinin imkanlarını kullanıp kurumların içine sızarak güç devşiren, fırsatını bulduğu ilk anda da kendi insanına silah doğrultan bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu hiçbir zaman unutmamalıyız. Çünkü unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız, unutursak şehitlerimize olan görevlerimizi yerine getirmemiş oluruz. Unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz. O yüzden unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz ne bugün ne yarın böyle bir gaflete inşallah düşmeyeceğiz dedi Başkan Erdoğan. Konuşmasına da devam etti tabii ki. Özellikle Erdoğan 15 Temmuz'da FETÖ'nün kirli planının bozulduğunu, emperyalist proje buruşturulup çöpe atıldığını söyledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programına katılan Erdoğan, darbe girişimi olduğu gece vatan için kendini feda eden şehitlere rahmet diledi, gazilere ise teşekkür etti. Farklı siyasi partilerden milletvekillerinin Gazi Meclis'in şanına yakışır ve yaraşır bir birliktelik sergileyerek demokrasiye ve millet iradesine suikast düzenleyen teröristlere karşı dik durduklarını ifade eden Erdoğan, bundan bir asır önce işgalcilere direnen ve mağlup eden Gazi Meclisimiz 15 Temmuz ihanetinde bu defa emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir. Meclisimizin Necip mensuplarının bundan sonra da inşallah aynı azim ve kararlılıkla milli irade ve milli egemenliğe yönelik tehditlere karşı tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum dedi. 15 Temmuz iç vesayet odaklarının dışarıdaki mahfillerle işbirliği içinde gerçekleştirdikleri Sevr'i tekrar diriltmeyi, Türkiye'yi bir sömürge ülkesi haline dönüştürmeyi amaçlayan, özellikle de güncellenmiş bir emperyalist projesidir vurgusu yapan Erdoğan, özellikle orada sadece bir darbe teşebbüsü değil, aynı zamanda topyekün bir işgal girişimi var. Aziz milletimizin göğsünü siper etmesi neticesinde bu kirli plan bozulmuş, emperyalist proje buruşturulup çöpe atılmıştır. Türkiye bağımsızlığına bir kez daha sahip çıkmıştır. Darbenin püskürtülmesiyle Türkiye enerjisini içeriden tüketen yüklerden kurtulma noktasına kritik bir eşiği geride bırakmıştır. Demokrasi nöbetleriyle başlayan, yeni kapı ruhuyla ete kemiğe bürünen, Cumhur İttifakı'yla bir üst merhaleye geçen dayanışma iklimi, başta terörle mücadele olmak üzere ülkemizi tüm cephelerde daha da güçlendirmiştir dedi Erdoğan. Aynı sayfa içerisinden haber detayımız ve devamı var efendim. Bir eser arası vereceğiz. Ardından kaldığımız yerden gündem bölümüyle devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hemen bakalım mesajlarımıza. Hayırlı, bereketli, nurlu sabahlar diliyoruz. Allah'ım tüm kullarını gaflet uykusundan uyandırsın, işlerinde başarılar versin. Amin efendim. Güzel ve hayırlı haberlerle ulaştırsın her birimizi. Sağlıklı günler diliyoruz. Mehtap Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı sabahlar, hayırlı sabahlar efendim. Kim bu cennet vatana ihanet ederse Allah onu kahru perişan eylesin. Amin. Bütün Diyanet Radyo dinleyicilerimiz için de Hasan Sağındık'tan bir eser istiyorum. Yakup Demir, başkent Ankara'dan yazıyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Selam olsun her bir dinleyicinize, siz kıymetli çalışanlara. Allah sizlerden razı olsun, işlerinizde başarılar diliyoruz diyor isimsiz bir dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı, bereketli sabahlar diliyoruz. Allah razı olsun. Güzel bir eserimiz var, dinleyelim. Hemen sonrasında tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim, haber detaylarımızla devam ediyoruz kaldığımız yerden. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, fedakar din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum dedi. Başkan Arpaguş, 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde 90 bin camide salalar okunduğunu ifade ederek 10 yıl önce salalarla milletimizi vatanına sahip çıkmaya davet eden din görevlilerine teşekkür etti. 15 Temmuz gecesi milletimizin birlik ve beraberliğinin sembolü olan salalar 10. yıl dönümünde ülkemizin 90 bin camisinde yeniden semaya yükseldi. O karanlık gecede her türlü tehdide ve zorluğa rağmen minarelerden sala okuyarak aziz milletimizi istiklaline, hukukuna, demokrasisine ve vatanına sahip çıkmaya davet eden fedakar din görevlilerimize gönülden teşekkür ediyorum diyen Arpaguş, Rabbimizden niyazım okunan salalar hürmetine devletimizi ve milletimizi her türlü fitne, ihanet ve musibetten muhafaza etmesi, birlik ve beraberliğimizi daim vatanımızı ilelebet payidar etmesidir dedi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle vatanı uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. Cenab-ı Hak milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın dedi Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş. Efendim, düşmanlara karşı yek vücut olacağız diyor diğer bir haber başlığında. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde başkent Ankara'daki anma törenlerinin merkezi Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler meclise atılan ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, bu ülkenin geleceğine, istiklaline ve istikbaline kasteden bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün düşmanlara karşı yek vücut olarak birlikte olacağız dedi. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimine karşı koyarken şehit düşen emniyet mensupları, askerler ve siviller meclis çatısı altında dualarla yad edildi. Meclis camiinde Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş'un yaptığı dualarla şehitler rahmetle bir kez daha anıldı deniliyor efendim. Öte yandan FETÖ olduğu sürece mücadele sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir diğer durağı başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim Zafer Bizim programı oldu. Burada konuşan Erdoğan, FETÖ var olduğu sürece mücadelenin de süreceği mesajını verdi. O gece İstiklal Savaşı'nda şaha kalkan ruhun tekrar harekete geçtiğini gördük. Aziz milletimizin nasıl büyük bir millet olduğuna şahit olduk diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz dedi. Darbeye karşı kahramanca direnenler de, darbecileri alkışlayanlar da, darbecileri aklamaya çalışanlar da asla unutulmayacak diyen Erdoğan, FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele olacaktır. FETÖ ile mücadeleyi hukuk zemininde

tehlike tamamen geçene kadar sabırla sürdüreceğiz dedi. Fethullahçı terör örgütünün bizi çekmek istediği tuzaklara düşmeden dikkatli, temkinli ve özenli şekilde örgütün özellikle kripto unsurlarının üzerine gideceğiz. Gelinen noktada herkes şunu görmelidir, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir şekilde hiçbir yer yoktur. En büyük özelliği kanser hücresi gibi vücudu içeriden kemiren bu casusluk şebekesinin kökünü kurutana dek mücadeleye devam edeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdiği mesajda. Efendim bir eser arası vereceğiz, ardından tekrar kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar devam ediyor. Hayırlı sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Efendim vedamız öncesi hemen mesajlarınıza bakacağız. Cümleten selamünaleyküm ve aleykümselam. Sıradaki eser Diyanet Radyomuzun dinleyicilerine gelsin. Antalya'dan Mesut Başaran, teşekkür ediyoruz. Sizlere de gelsin efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Allah'ım senden bugünün hayrını, fethini, yardımını, nurunu, bereketini ve hidayetini istiyoruz. Yine bugünün ve sonrasındaki günlerin şerrinden sana sığınıyoruz. Amin. Selamlar ve dualarla efendim hayırlı ve sağlıklı bir gün diliyoruz. Başakşehir Furkan Can, Esat Kabaklı'dan Bu Bayrak eserini istiyoruz mümkünse. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar diliyoruz. Sizlere de sabah Kur'an kursuna giden kızlarımla sizleri dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Amin. İman hem nurdur hem kuvvettir. Evet, hakiki imanı elde eden adam kainata meydan okuyabilir. Güray Irmak, Ankara Keçiören'den teşekkür ediyoruz efendim. İyi programlar diliyoruz. Şu an kiraz toplarken sizleri memnuniyetle dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim herkese kolaylık versin. Amin. Sizlere de Erzincan Üzümlü'den İbrahim. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı, bereketli, sağlıklı bir gün diliyoruz bizler de sizlere. Kolay gelsin. Mesaide olan bütün değerli dinleyicilerimiz, her birinize selam olsun efendim. Geldik programımızın sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar sizlerle birlikte olmak, kavuşmak duasıyla müsaadelerinizi istiyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar, mazluma kol kanat olanlar,
17: yol açan,
18: yol olan,
19: yolda olanlara.
20: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
21: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Rabbin kullarına en büyük ikramı Kur'an. Müminin yol ışığı, hidayet yoldaşı, Rabbi ile muhabbete açılan kapısı. Derininde saklı incileri, varlığın hikmetini bilmek isteyenlere açan Kitab-ı Kerim'in deryasında enginlere yol almaya davet ediyoruz sizleri. Kur'an üzerine derin okumalar yapmak için çıkıyoruz yola. Kadir Dinç'le Ayetlerin Hikmetleri her çarşamba saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu Spotu.
2: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın, 183'ü arayın.
1: Kamu Spotu.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi? Nefes mi? Korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmekte. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu az sonra.

Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te

0: bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
1: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor.
2: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir şey yok.
3: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
2: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
3: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
2: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
3: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
4: 88. bölüm.
5: Müslümanlar 3 gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şevkle çalışıyorlardı.
6: Şu sepeti uzatır mısın?
7: Hadi al bakalım.
6: Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver, olur mu?
8: Sana yardım edeyim.
6: Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut, sepet devrilmesin.
8: Sağ ol.
9: Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza. Yardımınıza ihtiyacımız var.
7: Şuradaki baltaları, çekişleri alıp yardıma gidelim, hadi.
10: Geldik. Hadi beraber deneyelim. Birlikten kuvvet doğa.
11: Hadi bismillah.
10: Hadi bakalım.
7: Allah ekber.

0: Ne zorlu bir kayaymış.
1: Hadi bir daha, bismillah. Yerinden kıpırdamıyor.
0: Hadi bir daha hep birlikte vuralım. Peygamberimize haber verelim.
2: Bunu parçalamaya imkan yok.
3: Elimizdeki balyozlar parçalandı.
4: Peygamberimize haber verildi, o da geldi. Karnına açlıktan taş bağlamıştı. Sahabiler de 3 gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi. Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
4: Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin 2 kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi peygamberimize elini uzatarak bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra gördükleri şeylerin hikmetini sordu.
5: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi?
4: Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi.
0: Evet, babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah.
2: Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik.
4: Peygamberimiz şöyle dedi: doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır, sevinin.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Bize yardım edeceğini vaat ediyor.
1: Hadi çalışmaya devam.
6: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ashab-ı kiram canla başla çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
7: Saat, sen çok yoruldun. Biraz dinlensene.

0: Ben çalışmaya devam ederim.
1: Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım, sen dinlenirsin.
0: Tut elimi, seni yukarı çekeyim.
1: Hadi. Tamam, tamam, sağ ol. Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahşettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.

0: Müslümanların yaşadığı inanılmaz yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Peygamberimiz dahil hiçbirinin kursağından doğru düzgün bir şey girmemişti. Karargaha yakın bir yerde oturan Cabir bin Abdullah bir çözüm bulma ümidiyle evine gitti.
1: Cabir, hoş geldin, hayırdır?
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Beni beklemiyordun biliyorum. Resulullah'tan izin aldım gelmek için.
1: Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ara vereceğinizi sanmıyordum.
2: Kaç gündür ağzımızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
1: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
1: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim. Sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
1: Peki, bıçak arka tarafta. Sen onu al, ben de değirmene gideyim.
2: Ne yaptın? Ekmek hazır mı?
1: Evet, hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için.
2: Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum.
1: Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı?
2: Maalesef çok az. 5-10 kişiyi ancak doyurur.
1: Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur.
2: Ya Resulallah, benim azıcık yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek.
0: Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu.
2: Bir miktar arpadan ekmek yaptık. Bir de ufak oğlak kestik.
0: Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın.
2: Tabii, nasıl isterseniz.
0: Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey Hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz.
2: Aman ya Rabbi. Tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı.
0: Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını?

0: Ne oldu? Bu ne telaş?
1: Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Peki peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu öğrendi mi?
1: Evet, söyledim.
0: O zaman neden dertleniyorsun? Allah'ın elçisinin mutlaka bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun. Ben bir an misafirleri boş çevireceğim endişesine kapıldım.
0: Endişelenme.
1: Peygamberimiz sana da haber gönderdi. Ben gelene kadar tandırdan yemeği de ekmeği de çıkarmasın dedi.
0: Peki. Bak, ileride bir karaltı belirdi. Sanırım misafirlerimiz de geliyor.
1: Bakayım. Evet, onlar. Allah'ım yemeğimizi bereketlendir.
2: Resulullah geldiğinde tandırın başına oturdu ve dualar etti. Ekmekten bir parça koparıp üstüne etten koyarak Müslümanlara ikram etmeye başladı. Allah'ın lütfu ile kesilen bir oğlak açlıklarını gidermeye yetmişti. Bu olağanüstü hadise Müslümanların Allah'a olan imanını güçlendirdi ve hatıralarında güzel bir anı olarak yer etti. Bir haftalık çalışma sonunda hendekler kazılmış, siperler oluşturulmuştu. Siperlerin arkasına da düşmana karşı kullanmak üzere taşlar yığılmıştı. Yoğun çalışma süresince Müslümanlar zaman kaybetmemek için ellerinden geleni yaparken, münafıklar her fırsatta evlerine kaçıyor, çalışıyormuş gibi görünüp yapmaları gerekeni yapmıyorlardı. Derken Nisa suresinin 62. ve 63. ayetleri nazil oldu.
3: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Yüce Rabbimiz yeni ayeti kerimeler indirdi.
4: Seni dinliyoruz ey Ömer. Ne demiş Rabbimiz?
3: Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
5: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir.
6: Allah'ım, azabına uğramaktan ve her türlü beladan sana sığınırız.
7: Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
8: Kim niçin çalışıyorsa karşılığını görecektir.
3: Ey müminler, beni dinleyin. Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Bu gece aramızdan bazıları hendeklerin etrafında nöbet tutacak. Hendeğin güvenlik zaafı bulunan yerlerini tespit ettik. Orada daha fazla askerimiz olacak. Geri kalanlarınsa evlerine gitmesine müsaade edildi. Sabah namazını burada kılacağız. Muhacirlerin sancağını Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancağını da Sa'd bin Ubade taşıyacak. 36 süvarimiz var. Onlar hendek etrafında güvenliği sağlayacaklar. Sel Dağı eteğinde tüm askerler peygamberimizin gözetiminden geçecek. Çocukların savaşa katılmasına müsaade edilmeyecek. Peygamberimiz tüm kadın ve çocukların Harise oğullarının kalelerine yerleştirilmesini emretti. Onların kaleleri daha güvenli ve muhkem. Kuba yakınındakiler de oradaki kalelere sığınacaklar. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
9: Allahu ekber. La ilahe illallah.
7: Allah peygamberini ve inananları yardımsız bırakmaz. Yardımcımız Allah'tır Rabbimiz. Düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
9: Amin.

0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.
1: Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo.

0: İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabbe yakın olalım. Esma-i Hüsna, hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Din görevlisiyle 365 gün az sonra.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

124. gün. Zaman bilinci. Ayet-i Kerime meali. Sizin için geceyi örtü, uykuyu istirahat kılan, gündüzü de dağılıp çalışma zamanı yapan O'dur. Furkan Suresi 47. Ayet. Hadis-i Şerif. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki, Ademoğlu zamana söver. Halbuki zaman benim, zamanın kontrolü bendedir. Gece de gündüz de benim elimdedir. Fetva. Sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caiz midir? Sosyal medya platformları, bilgi ve belge paylaşımı yapma, toplantı, sohbet ve yazışma üzerinden iletişim kurma imkanı sağlamasının yanı sıra, günümüzde bir kazanç unsuru haline de gelmiş bulunmaktadır. Bir kazancın helal olabilmesi, kazanç unsuru olan mal veya hizmetlerin dinen meşru olmasına bağlıdır. Buna göre, A. Bu platformlardaki yazı, belge, fotoğraf, müzik, video, reklam ve benzeri yayınlar dinen meşru olmayan unsurlar içermemelidir. Bu kapsamda İslam inanç esaslarını ve değerlerini inkar eden veya alaya alan, Allah'a ortak koşma, batıl dinleri övme ve onaylama, bu dinlere ait sembolleri şirin gösterme gibi tevhid inancına aykırı olan, İslam'ın haram kıldığı faiz, içki, domuz ürünleri, kumar, yalan, zina, müstehcenlik ve cinsel sapkınlık gibi unsurlara teşvik eden her türlü içeriğin yüklenmesi, paylaşılması, tıklanması, beğenilmesi, takip edilmesi ve reklamının yapılması meşru olmadığından bu tür yöntemler üzerinden kazanç elde etmek caiz değildir. B. Bu platformlara yüklenen içerikler dinen meşru olsa bile, bunların izlenmesi veya tıklanması esnasında çıkan reklamların da dinen meşru olması için gerekli tedbirler alınmalıdır. C. Abone ve izleme sayılarını yüksek göstermek için sahte hesaplar açmak veya satın almak, insanların aldatılmasına sebep olacağından bu tür usuller kullanılarak kazanç elde edilmesi caiz değildir. D. Sosyal medya platformlarında çekilişe katılmak amacıyla bağışta bulunulması ve bu yolla toplanan paradan bağışçıların bir kısmına hediye verilmesi kumar niteliğinde olup caiz değildir. E. Sosyal medya platformlarında içerik üretenlerin suç unsuru barındıran, kul ve kamu haklarını ihlal eden, özel halleri ve mahrem bilgileri ortaya koyan yayınlar üzerinden kazanç elde etmesi caiz değildir. Bu zikredilen hususlara dikkat edilerek sosyal medya platformlarından kazanç elde etmek caizdir. Hikmetli Söz. Bizimle krallar arasında sadece bir gün fark var. Dün geçti, artık onun tadını bulamazlar. Biz ve onlar yarın hakkında birlikte kaygılanıyoruz. Öyleyse farkımız bir günle ilgilidir, o da oluversin. Elmaverdi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Dağlardan, mesafelerden, ayrılıktan yola çıkmışsın. Düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Hasret nedir? Kavuşmak ne zamandır? Hadi közde köpürtü kahvelerimizi, sohbet denlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsanlar ve dağlar arasında dile dökülmemiş, izaha erişmemiş,

0: Zaman türlü kırılmalarla örülür, ayrılıklarla, hüzünlerle, kavuşma ve sevinçlerle motiflenir. İnsanı insana yaklaştıran bu ince köprünün üzerinden yüklü kervanlar geçer. Eşine, anasına, yoldaşına hasret insan, yorgun gönlünü bir mihenge bırakır. Umuttur o mihengin adı. Araya dağlar girer, yollar girer, şehirler, hudutlar, kıtalar girer. Ayrılığı kabul ederiz de, kavuşmanın yol yordan bilen saatine güvenerek. Kalpler ayrı düşmemişse, yollar yine kesişecektir. Gönül bir yolunu elbette bulur. Araya kırgınlıklar girse de, zamanın keskin törpüsü köşeleri yumuşatır, kişileri olgunlaştırır, öfkenin ateşi söner, küslükler eskir, gurur yorulur, hüzün susar. O vakit anlaşılır ki kalbin kalbe mesafesi kara tahtadan çoktan silinmiştir. Kavuşmak sadece yüz yüze gelmek değildir ya, işte bu dahi bir kavuşmadır. İki fincan kahveyle, taze demlenmiş çayla, şifa niyetine kaşıklanan arabaşı çorbasıyla, uzaklardan gelen selamla, evin bir köşesinde unutulmuş, seneler sonra ele geçmiş bir hediye, bir mektupla da insan, mazide kalan nice güzelliğe kavuşuverir. Anlayarak, affederek, arayarak uzaklığı yakın eden insan, insana erişir, yetişir. Daha değiliz ki bendimize yalnızlık heybet katsın. Ayrılık öğretir, eğitir ama kavuşmalar her daim iyileştirir. Kuruyan dalları çiçeklendirir. Bahar gelir kış yorgunluğunun üzerine. Ayrılığı ortadan kaldıracak ilk adıma da cemre demek yerindedir. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
1: Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

0: Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 2 Safer 1448. Rumi takvime göre 3 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Dünya Kıble Günü. Güneş Türkiye saatiyle 12.27'de tam olarak Kabe-i Şerif'in üzerinde bulunur. Arka sayfa. Günün konusu. Kıbleye doğru yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? İster farz ister nafile olsun, namaz kılarken kıbleye yönelmek, yani istikbali kıble, namazın geçerlilik şartlarından biri olup, bazı zorunluluk ve ruhsat halleri dışında bu şarta uyulmazsa namaz sahih olmaz. 4 mezhebe göre de Mescid-i Haram'da namaz kılan kimsenin yüzünü ve yönünü bizzat Kabe binasına çevirmesi şarttır. Bu sebeple Mescid-i Haram'da cemaatle namaz kılınırken saflar Kabe'yi çevreler. Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar. Edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı halde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise eğer döndüğü o yön kıble istikameti değilse namazını iade eder. Bir ayet. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Bakara Suresi 144. ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Kalemin kağıda değdiği yerde mürekkeple ruha bürünür kelimeler. Kelimelerin anaforunda gizlenir en derin düşünceler. İki kapağın arasında yeniliğe aç ruhlarımıza ulaşır. Yeni ufuklarla tanışmanın heyecanını her kitabın kapağını araladığında hisseder insan. Bir ömürde binlerce ömre eşlik etmek başka nasıl mümkün olurdu ki? Mustafa Mirza Demir'in hazırlayıp sunduğu Kitap Ayracı, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 14.30'da Diyanet Radyo'da.

0: hadislerin hikayeleri az sonra.
1: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklam.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri.
6: Gülerken, ağlarken,

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Aklın yapısında ne alemler vardır. Şu akıl denizi ne de geniştir. Bizim suretimiz, dış görünüşümüz, şu tatlı akıl denizinde suyun üstünde yüzen kaseler gibi yüzer durur. İçi ilahi şuurla dolunca akıl denizine gark olur. Fakat suretimizin, şeklimizin içi aşk ve imanla dolu olmadıkça denizin üstündeki boş kap gibi yüzer durur. Akıl denizi gizlidir, görünmez. Görünen alem suret alemidir. Bizim şu dış görünüşümüz akıl denizinin bir dalgası yahut bir ıslaklığıdır. Şekil ve dış görünüş akıl denizine, külli aklın nur deryasına dalmak, deniz olmak ister. Fakat aklı akılla, nuru nurla aramayıp da hislerine ve sebeplere başvurduğu için akıl denizi onu o başvurduğu şeyden de uzağa atar. Çünkü o dış görünüşe ve şekle kapılmıştır. Adeta gönül kendini, kendi zatını bilmemekte, kendisine sırlar söyleyen gerçek sevgiliyi görememekte. Yaydan atılan ok da böyle, kendisini uzaklara atan gerçek atıcıyı görememekte.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20 bin TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
3: Haberler az sonra.

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Yurt genelinde irade bizim, zafer bizim temasıyla 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı direniş ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz anıldı. Törenlerin merkezinde o karanlık gecede milli iradenin hedef alındığı Gazi Meclisimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 15 Temmuz'un emperyalist bir proje olduğunu söyleyerek FETÖ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da şehitlerimiz ve ülkemiz için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, "Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yurt genelinde düzenlenen anma programları sona erdi. Vatandaşlar demokrasi şehitlerini dualarla andı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde darbe girişimi sırasında millete ihanet

0: Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 31, Saraybosna 23, Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Biz de sizi dinliyoruz.
1: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
2: Selamünaleyküm Diyanet Radyo. Kayseri'den ben Korkmaz Güzel. Güzel ailesi için, Diyanet Radyo için Gül Ahmet'imi çalarsanız memnun olurum. Allah'a emanet olun.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Ben Konya'dan Esra, Sami Savni Özer'den Seyrettin Muhammed'i adlı eserini istiyorum. Herkese hayırlı günler diliyorum.

0: Selamünaleyküm. Manisa'dan sesleniyorum. Tüm İslam alemi için 18 bin aleme server olan Muhammed'i istiyorum. Teşekkürler.
1: 18 bin aleme server olan Muhammed 33

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm. Ben Ankara'dan Fatma. Tüm Diyanet Radyosu çalışanlarına ve dinleyenlerine Fatih Koca'dan bir eser yayınlar mısınız? Teşekkür ederim.

0: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
0: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
1: Haberler az sonra.
3: Selamun aleyküm. Ben Aydın'dan Kasım Aykut. Sıradaki ilahi tüm İslam alemine istiyorum. Hayırlı yayınlar. Selamun aleyküm.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Yurt genelinde irade bizim, zafer bizim temasıyla 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı direniş ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz anıldı. Törenlerin merkezinde o karanlık gecede milli iradenin hedef alındığı Gazi Meclisimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 15 Temmuz'un emperyalist bir proje olduğunu söyleyerek FETÖ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da şehitlerimiz ve ülkemiz için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında, "Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yurt genelinde düzenlenen anma programları sona erdi. Vatandaşlar demokrasi şehitlerini dualarla andı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan Selasesi saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, İstanbul 29, Trabzon 27, Eskişehir ve Erzurum 28, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 31, Saraybosna 23, Gümülcine 28 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Çevre, tabiat bizim kardeşimiz. Birinci bölüm. Hakkında Resulullah'ın ümmetimin bilgesidir buyurduğu güzide sahabi Ebu Derda bir gün Şam'da fidan dikmekteydi. Bu esnada yanından geçmekte olan bir kişi, ağaç dikmesinin dünya hırsından ve dünya malına düşkünlüğünden kaynaklanan bir uğraş olduğunu zannetmiş olmalı ki, onun bu durumunu garip karşıladı. Yaptığı işi küçümser bir edayla, "Allah Resulü'nün arkadaşı olduğun halde sen de mi böyle yapıyorsun?" dedi. Ebu Derda bu kişiye, "Hakkımda hemen hüküm vermeye kalkma. Zira ben Allah Resulü'nün, her kim bir ağaç diker de ondan bir insan yahut Allah'ın yarattığı herhangi bir canlı yerse, muhakkak bu o kimse için bir sadaka olur buyurduğunu işittim," diye cevap verdi. Sahabe, Hazreti Peygamber'in teşvikiyle böyle ağaç dikiyor ve çevreyi yeşillendiriyordu. Çünkü canlı cansız tüm varlıkların bir arada bulunduğu ve birbirini etkilediği çevre, güzelleştirilmek üzere insana emanet olarak verilmişti. Aslında yeryüzüne gönderilmeden önce de insanın bir çevresi vardı. İnsanlığın atası Hazreti Adem, altlarından ırmaklar akan yemyeşil bir cennette yaşamaktaydı. Orada çevresiyle bizzat Yüce Allah tarafından tanıştırıldı. Çevreyi anlama ve anlamlandırma sürecinin daha başlangıcında Allah, Hazreti Adem'e varlıkların isimlerini öğretti. Allah Teala yeryüzünde hayat serüvenine başladığı günden bugüne insana çevresini tanıtmaya ve çevrenin taşıdığı anlamları hatırlatmaya devam etti. Ve son elçi Hazreti Muhammed'e gönderdiği vahide de Allah, çevreyi hem maddi nitelikleri hem de manevi karakterleriyle birlikte zikretti. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Allah muhittir, her şeyi çepeçevre kuşatandır buyurmak suretiyle, çevrenin yüce yaratıcıyla olan doğrudan ilişkisine dikkat çekmiştir. En küçüğünden en büyüğüne kadar evrendeki bütün varlıkların fiziki kıymetinin ötesinde manevi bir değeri vardır. Zira göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih eder. Ne var ki insan onların tesbihini anlayamaz. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler buyuran Kur'an, bitkilerin ruhsuz, duygusuz, cansız ve amaçsız varlıklar olmadığını hatırlatır. Nitekim Hazreti Peygamber, hacıların terbiyelerine etrafta bulunan ağaçların eşlik ettiğini bildirmiş, müezzinin sesini işiten herkesin yanında, ağaçların da kıyamet gününde müezzinin lehine şehadette bulunacağını haber vermiştir. Kısacası yerde ve gökte bulunan her şey Allah'a boyun eğmekte ve ona kulluk etmektedir. Bir ayette Yüce Allah, hayvanların ve kuşların insanlar gibi ümmet olduğunu bildirmektedir. Hazreti Peygamber de ümmet olan bu hayvanlara karınca ve köpekleri örnek verir. Dolayısıyla İslam'ın çevreye yüklediği anlam, bütün varlıkların daha yaratılıştan bir değere sahip olduğu ilkesine dayanır. Buna göre ilk olarak çevre Allah'ın insana bir emanetidir. Çünkü insan canlılar içinde çevreyi en üst düzeyde algılayabilen varlıktır. Bu sebeple Allah doğayı, göklerde ve yerde olan her şeyi insanın hizmetine vermiş, yeryüzünde emaneti yüklenen varlık olması sebebiyle de insanı sorumlu tutmuştur. İnsanın dünyadan sorumlu olmasının bir anlamı da budur. Ayrıca içinde yaşamın devam ettiği şu dünyada hava, toprak ve su gibi doğal kaynaklar yalnız insanın değil, yeryüzündeki bütün canlıların ortak malıdır. Nitekim Hazreti Peygamber, Müslümanların çayır, su ve ateş gibi doğal imkanları paylaşmak zorunda olduklarını söylerken bu gerçeğe işaret etmiştir. Dolayısıyla insanlar çevreye karşı bu bilinçle davranmak durumundadırlar. Çevre ikinci olarak insanları Allah inancına ulaştırabilecek kanıtlar bütünüdür. Çünkü Kur'an'da Allah'ın kudretini, ilmini, celal ve cemalini yansıtan muhteşem bir kainat tablosu sunulur. Kainattaki her şeyin anlam yüklü olduğuna vurgu yapılır. Nitekim insanın her gününü birlikte

geçirdiği yeryüzüne ve gökyüzüne ait canlı ve cansız varlıklar Kur'an'da sıklıkla zikredilmiştir. Kabaran denize, aya, çekilip gittiğinde geceye, aydınlandığında sabaha, şafağa, borçlarla dolu gökyüzüne, yeryüzüne, güneşe ve onun aydınlığına yemin edilmiştir. Hatta Kur'an'daki bazı surelere inek, arı, karınca, örümcek gibi hayvanların, bazılarına da yıldız, demir, güneş gibi tabiat varlıklarının isimleri verilmiştir. Özellikle Allah'ın kudreti, insanlara olan ihsanı ve verdiği sınırsız nimetler anlatılırken, çeşitli bitkiler, mahsul ve meyveler, büyük ve sık ağaçlı bahçeler, meralar ve bütün bunlarda suyun rolü eşsiz bir üslupla anlatılır. Adeta yeryüzünün cennete çevrilmiş bir tasviri yapılır. Diğer taraftan Kur'an, yeryüzünü bazen çocukların yetişmesi için hazırlanmış bir beşiğe, bazen üzerinde istirahat edilen bir döşeğe benzetir. Gökyüzünü de her çeşit bozulmadan muhafaza edilmiş kandiller ve yıldızlarla süslenmiş bir tavana benzetir. Üçüncü olarak çevre, Allah'a kulluk görevini yerine getirerek ebedi ahiret yurdunun hazırlandığı bir mekandır. Dolayısıyla bu açıdan da çevreyi geliştirip güzelleştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek için sorumluluk hissetmek her Müslümanın görevidir. Zira çevre bilinci, çevredeki bütün canlılar, doğal, tarihi, sosyo-kültürel ve estetik değerler hususunda daha duyarlı olmayı ifade etmektedir. Kur'an'da, Allah her şey için bir ölçü koymuştur. Yeri uzatıp yaydık, orada sabit dağlar yerleştirdik. Yine orada miktarı ve ölçüsü belirli olan şeyler bitirdik. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedir. Bitkiler ve ağaçlar Allah'a secde ederler. Göğü Allah yükseltti ve mizanı, dengeyi O koydu ayetleriyle, evrende tabii ve ekolojik bir dengenin varlığına dikkat çekilmektedir. Düzene sokulduktan sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın ayetiyle de bu dengenin bozulmaması gerektiğini belirtmektedir. Eğer Hak onların kötü arzu ve isteklerine uysaydı, mutlaka gökler ve yerle bunlarda bulunanlar bozulur giderdi ayeti ise, yer ve göğün, yani hayatı devam ettiren çevre şartlarının, nizam ve dengenin insanların eliyle bozulabileceğini bildirmektedir. Nitekim Yüce Allah bu bağlamda, insanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır. Dönmeleri için Allah, yaptıklarının bazı kötü sonuçlarını dünyada onlara tattıracaktır buyurmuştur. Bütün bunlar, sorumsuzca davranışlar sergileyerek, çevreyi bilinçsizce kullanmanın ve kirletmenin bütün canlılara zarar vereceğini ve sonuçta korkunç felaketlerin ortaya çıkabileceğini hatırlatmaktadır. Mevcut düzenin bozularak korkunç felaketlerin ortaya çıkmaması için Allah'ın yarattığı kainata hikmet, rahmet ve sevgi nazarlarıyla bakan sevgili Peygamberimizin tabiata yaklaşımı, Kur'an ayetlerinden hareketle en başta tevhid inancına dayanmakta olup ibret ve tefekkür merkeziydi. Hazreti Peygamber, doğal kaynakların kullanımında açgözlülük, israf ve sömürüyü engelleyecek ahlaki denetim kanalları oluşturmaya gayret etmişti. Nitekim Kur'an'da da müminler yersiz ve gereksiz harcamalardan sakındırılmıştı. Hazreti Peygamber bu hususu, israf ve kibir karışmadıkça yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz sözleriyle ifade etmişti. Eğer iktisatlı hareket edilir, insanın bitmek tükenmek bilmeyen arzuları denetim altına alınır ve israftan sakınarak dünya imar edilirse, kimse aç ve açıkta kalmazdı. Yeryüzü hakkında Hazreti Peygamber, arz yeryüzü Allah'ın arzıdır. İnsanlar da Allah'ın kullarıdır buyurmuştur. Dolayısıyla varlıklar birbirlerine rakip değil, her biri ayrı bir değere sahiptir ve her varlığın sahibi Allah'tır. Bütün varlıklara rahmet nazarıyla bakan Kutlu Nebi'nin, Kur'an'ın yeryüzünün sütunları olarak nitelediği dağlardan biri olan Uhud Dağı hakkında sevgi dolu şu sözü, onun çevreye bakışını göstermesi açısından önemlidir. Tebük gazvesi dönüşünde Medine'ye yaklaştıklarında karşıdan Uhud Dağı görününce Hazreti Peygamber'in dudaklarından şu söz dökülüvermişti. İşte bu Tâbe'dir, iyilik ve güzellik şehridir.
Bu da Uhud'dur. Öyle bir dağdır ki o bizi sever, biz de onu severiz. Sevgili Peygamberimiz, yeryüzünün bir parçası olan toprağı, hem maddi manevi temizlenme ve arınma aracı, hem de ibadet yeri olarak görmüştür. Nitekim kendinden önceki peygamberlere verilmeyip de sadece kendisine verilen hususları saydığı bir hadiste o, "Benim için yeryüzü temiz ve namaz kılmaya uygun kılınmıştır." buyurur. Nitekim namaz ancak suyla abdest alınarak veya su bulunmadığında toprakla teyemmüm edilerek kılınır. Diğer dinlerde ibadetler sadece mabetlerde yapılırken, İslam'da namaz yeryüzünün her yerinde kılınabilmektedir. Yeryüzünün temiz tutulması, bu temiz halin devam ettirilerek kirletilmemesi, özellikle insanların yaşadığı şehirlerin, köylerin, mahallelerin, caddelerin ve sokakların tertemiz olması, hem insan sağlığı, hem tertip ve düzen, hem de güzellik ve estetik açısından önemlidir. Nitekim Sa'd bin Ebu Vakkas'tan nakledildiğine göre, Hazreti Peygamber, "Evlerinizin önlerini temiz tutunuz." buyurmuştur. Bu bağlamda Allah Resulü tarafından anlatılan şu kıssa dikkat çekicidir. Bir adam yol üzerinde dikenli bir dala rastladı. "Vallahi bunu Müslümanlardan uzaklaştırayım da onları rahatsız etmesin." dedi. Bu sebeple cennete konuldu. Peygamber Efendimizin bu konudaki hadisleri günümüzde genellikle kamu hizmeti olarak algılanan sokak ve caddelerin temizliğine gerçekte her ferdin katkı sağlaması gerektiğini göstermektedir. Hazreti Peygamber, "Rahatsız edici bir şeyi yoldan kaldırmak sadakadır." buyurmak suretiyle, çevrenin tertip ve düzenini sağlamanın ecir kazandıracağını belirtmiş, hatta bu konuyu imanla ilişkilendirerek, iman 70 yahut 60 küsur şubedir. En üst derecesi La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözü, en alt derecesi ise yolda insanları rahatsız eden bir şeyi kaldırıp atmaktır buyurmuştur. Hazreti Peygamber, temizliğin her türlüsüne önem verdiği gibi, mescit ve camilerin temizliğine de ayrı bir özen gösterirdi. Nitekim bazen mescit içinde gördüğü pislikleri bizzat temizler, camilerin temizlenmesini ve güzel kokuyla bezenmesini isterdi. Hazreti Peygamber, oğlu İbrahim'in cenazesinde mezarın içinde düzeltilmemiş hafif bir yarık gördü ve bunun derhal düzeltilmesini söyledi. Bu düzeltmenin ölüye fayda edip etmeyeceği sorulması üzerine, "Aslında bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Sadece sağ olanın gözünü rahatsız eder." buyurmuştu. Peygamberimizin bu tavrı çevrenin güzelleştirilmesine verdiği önem açısından, kabrin içinde bile düzene ve güzelliğe özen gösterilmesi gerekiyorsa, diğer yerlerde çok daha fazlası gerekir anlayışını içermektedir. Sevgili Peygamberimizin dilinde insanın her varlığa karşı olduğu gibi, yeryüzüne ve toprağa karşı da sorumlulukları bulunmaktadır. Bu bağlamda Hazreti Peygamber, toprağın ekilmeksizin boş bırakılmasını hoş karşılamamış, "Kimin tarlası varsa onu eksin, kendisi ekmezse onu din kardeşine ektirsin." buyurmuştur. Bir başka hadiste ise, "Her kim ölü bir toprağa bakımını sağlayarak ihya edecek olursa, bundan dolayı ecir kazanır. Hayvanlar onlardan yararlandıkça kendisine sadaka yazılır." buyurmak suretiyle, Müslümanları toprağa işleyerek korumaya teşvik etmiştir. Tüm bu rivayetler toprağın işlenmesini öngörmekte ve bu şekilde davranmanın çevreye katkı anlamı taşıdığını vurgulamaktadır. Özellikle çarpık kentleşme neticesinde verimli tarım arazilerinin beton yığınına dönüştürüldüğü günümüzde, Hazreti Peygamber'in bu tavsiyelerine ne kadar çok muhtaç olduğumuz ortadadır. Sevgili dinleyenler, bu konuya bir sonraki programımızda devam edeceğiz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalınız.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 66. Bölüm. Uzun Hikaye.
3: Komşu, hayırdır? Ne hal? Pazarı satın almışsın.
4: Nergis abla, ay korkuttun.
5: Anne, bu huysuz kadın bizi mi takip ediyor?
4: Sus oğlum, duyacak şimdi.
5: Duyarsa duysun. Tekir'e söyledikleri hala kulaklarımda çınlıyor.
4: Diyorum sana, sonra konuşuruz.
3: Biz de pazar alışverişi yapıyoruz Şerife. Ama siz maşallah fileyi doldurmuşsunuz.
4: Abartıyorsun ama abla.
5: Üf anne ya. Ben çok yoruldum. Eve gidelim artık.
3: Herhalde dün biraz canınızı sıktım.
4: Hiç öyle şey olur mu Nergis abla? İstediğin zaman buyur gel.
5: Anne!
3: Seni tutmayayım. Çocuk da yorulmuş zaten. Baksana sızlanıp duruyor.
4: Abla bekliyorum bak. Kapımız sana her zaman açık.
5: Sonunda gitti. Ben de hiç gitmeyecek sanmıştım.
4: Öyle söyleme oğlum.
5: Ama anne o kadın çok huysuz.
4: Sen de huysuz deyip durma bakalım. Fileyi biraz daha yukarı kaldır, yere değdirmeden götür şunu.
5: Bu file çok ağır.
4: Ha, bak hadi yine iyisin. Şu gelen baban değil mi?
5: Evet ta kendisi. Yaşasın, kurtuldum.
6: Söyle bakalım neden kurtuldun oğlum?
5: Tabii ki şu fileyi taşımaktan kurtuldum baba.
6: Benim elimde de poşet var ama. Şimdi ne yapacağız?
4: Tahsin poşetteki ne?
6: Birkaç kilo kireç. Depoyu boyamayı düşünüyorum da onun için aldım. Mutlu, al bakalım sen şu poşeti. Ben de fileyi alayım. Aman Allah'ım, bu ne kadar da ağırmış böyle.
5: Ben söylemiştim ama.
4: Oğlum baban şaka yapıyor.
5: Baba.
6: Biraz acele edelim hadi.
4: Ay yağmur başlamadan eve varabilsek iyi olacak.
5: Anne yağmur atıştırmaya başladı bile.
6: O zaman saçakların altından yürüyelim. Hadi hadi gelin.
7: Anne siz mi geldiniz?
4: Ay geldik ya, hem de ıslanmış vaziyette geldik.
6: Biz yokken sen ne yaptın bakalım?
7: Ortalığı derleyip topladım babacığım. Ben de şimdi dedemle babaannemi görüntülü aramayı düşünüyordum.
6: Hemen arama kızım. Önce şu üstümüzü başımızı değiştirelim.
7: Öyleyse ben de şu aldıklarınızı dolaba yerleştireyim.
4: Ay iyi olur kızım.
6: Telefonun sesini duymuyorlar galiba.
7: Birkaç kez daha çaldırayım.
8: Mahir bak Selma arıyor. Kızım seni görüyorum ya ben.
7: Çünkü görüntülü konuşuyoruz babaanneciğim. Nasılsınız, iyi misiniz?
8: Çok şükür iyiyiz, iyiyiz yavrum. Dedenle bugün biraz alışveriş yaptık da biraz önce dışarıdan geldik.
5: Biz de alışveriş yaptık babaanne.
9: Mutlu mu o?
5: Evet dede, mutlu ben. Babam ve annem de yanımdalar.
9: Hani neredeler?
6: Ben buradayım baba.
4: İşte ben de buradayım.
5: Şimdi görebiliyor musun dede?
9: Hepinizi görüyoruz evladım.
8: Hayırdır Şerife? Hasta mı oldun sen?
4: Alışverişten dönerken yağmura tutulduk da o yüzden biraz hapşırıyorum anne.
8: Aman dikkat edin kızım. Şu sıralar şemsiyesiz dışarı çıkmayın. Buraya da bir rahmet yağdı ki sormayın. Neyse ki biz çarşıdan erken döndük de yağmura yakalanmadan kaldığımız otele gelebildik.
6: Anne, zaten otelde kaldığınız için bütün öğünleri de orada yiyorsunuz. Niçin alışveriş yaptınız ki?
8: Niçin olacak oğlum? Bir aksilik olmazsa birkaç gün sonra döneceğiz. Elimiz boş mu gelelim?
5: Anladım ben. Bize hediye almak için pazara çıktınız siz.
9: Anlatın bakalım, memlekette ne var ne yok?
4: Ay ne olsun baba, alt mahalledeki komşumuz Nergis Hanım vardı ya hani.
9: Ne olmuş Nergis Hanım'a?
4: Ya bir şey olmadı da, epeydir ortalıkta görünmüyordu. Bir iki gündür karşımıza çıkmaya başladı.
9: Canınızı sıkıyor değil mi?
4: Ya maalesef biraz öyle.
9: Geldiğimde onun hikayesini anlatırım size.
7: Aa, ne demek Nergis teyzenin bir hikayesi var?
9: Niçin şaşırıyorsun ki kızım? Herkesin bir hikayesi vardır ama... Nergis teyzenizin hikayesi biraz uzun. Sakın hiç kimseyi dışarıdan gördüğünüz gibi sanmayın ve acımasızca yargılamayın.
5: Demek o huysuz kadının uzun bir hikayesi var.
4: Bak hala huysuz kadın diyor.
9: Şerife kızım, çocuğa boşuna kızma. Nergis'in hikayesini dinledikten sonra bir daha huysuz kadın diyeceğini hiç zannetmiyorum.
6: Hmm, baba, ben de merak ettim şimdi. Neymiş onun hikayesi?
9: İnşallah geldiğimde anlatacağım oğlum. Uzun hikaye dedim ya. Neyse, biz babaannenizle yemeğe geçiyoruz.
8: Babaannenizden bir isteğiniz var mı kuzularım?
7: Canınızın sağlığı babaanneciğim.
5: Daha önceden haberim olsaydı bir liste hazırlardım.
4: Mutlu.
5: Şaka yaptım canım.
8: Öyleyse bize müsaade. Hepinize hayırlı akşamlar.
5: Hayırlı akşamlar babaanne. Hayırlı akşamlar dede.
9: Allah'a emanet olun.
4: Selma, hadi biz de sofrayı hazırlayalım kız.
6: Oğlum, biz de sofra hazır olana kadar maç seyredelim mi ha?
5: Yaşasın.
6: Kumanda nerede?
5: İşte burada baba. Yine kanepenin altına düşmüş.
1: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan

0: acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
1: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
2: Çocuk kazansı attım. Araçtan çıkamıyorum.
3: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
6: Kamu spotu.
7: Dünden bugüne uzanan bir musiki yolculuğuna hazır mısınız? Türk musikisinin unutulmaz bestekarları, usta musiki şinaslar ve gönüllere dokunan eserleri. Hepsi canlı icralarla Gülniyaz'da. Her bölümde klasik Türk musikisinin nadide örneklerini dinleyeceğiniz, geçmişin zarafetine kulak vereceğiniz Gülniyaz, her cuma saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Hüsnü Hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli.

kirli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan. Her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.

Bir gün Enes bin Malik ve Resulullah birlikte otururken namaz kılan bir adama şahit oldular. Adam namazdan sonra, "Ey Allah'ım, hamd ancak sanadır. Senden başka ilah yoktur. Gökleri ve yeri yaratan, bol bol veren sensin. Ey celal ve ikram sahibi, ey hay, ey kayyum, senden istiyorum," diye dua etmişti. Bunu duyan Allah Resulü, adamın bu davranışını onaylayarak, "Şüphesiz Allah'a kendisiyle dua edildiği zaman mutlaka kabul ettiği ve istenildiğinde verdiği ismi azam ile dua etti," buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yılı dolayısıyla yurt genelinde düzenlenen anma programları sona erdi. Vatandaşlar demokrasi şehitlerini dualarla andı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen programlar çerçevesinde darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan Selasesi saat 00.13 itibarıyla tüm il ve ilçelerdeki yaklaşık 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz bölgesi parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 30, İzmir ve Antalya 35, İstanbul 29, Trabzon 27, Eskişehir ve Erzurum 28, Şanlıurfa 40 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 38, Medine 41, Kudüs 28, Lefkoşa 34, Girne 31, Saraybosna 23, Gümülcine 28 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah Yüce Kitabımızda Keyf Suresinde geçmişte yaşamış olan bir grup gencin vermiş oldukları mücadeleyi, inanç mücadelesini, tevhid mücadelesini, iman mücadelesini bizlere örnek olarak anlatıyor. Onların yaşamış oldukları ortamı terk ederek bir mağaraya sığındıkları ve orada uzun zaman kaldıkları, uykuya dalarak bekletildikleri, ardından uyandıkları zaman da aradan çok uzun bir sürenin geçmiş olduğunu görmeleri üzerine Cenab-ı Allah'tan ölümü talep ederek hayatlarını tamamladıklarına dair bilgiler bulunuyor. Tabii bu anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hadiseden kuşkusuz bizim için alınacak dersler var. Bir kere bu genç topluluğunun yaşamış olduğu bu hal, ortaya koymuş oldukları tavır bize şunu öğretmiş ve göstermiş oluyor. Bir mümin yaşadığı hayatın içerisinde onu rahatsız eden, inancıyla bağdaşmayan, itikadına zarar veren, maneviyatını bozabilecek ortamlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda müminin yapması gereken, maneviyatını olumsuz etkileyecek ortamları terk etmektir. Müslümanca olan, olması gereken tavır kuşkusuz budur. Ashab-ı Kehf'in hali, tavrı ve davranışı budur. Kötü ortamı, kötü çevreyi terk etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mekke-i Mükerreme'de yaptığı Hira'da inzivaya çekilme hali de bir anlamda buna bir başka örnektir. Onların Kehf suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan dualarını beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: اِذْ اَوَا الْفِتْيَةُ اِلَى الْكَيْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا اَتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا. O gençler mağaraya sığınmışlar ve orada şöyle demişlerdir: Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz

0: durumdan bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere dualarında iki önemli vurgu var. Birincisi, Cenab-ı Allah'a bize katından bir rahmet gönder, niyazı, yalvarış ve yakarışında bulunuyorlar. Zira Cenab-ı Allah'ın rahmeti, lütfu ve inayeti olmazsa insanın dünya hayatında başarılı ve muvaffak olması asla düşünülemez. Zorluklarımızın kolaya çıkması, her türlü dardan selamete çıkabilmemiz, sadece bizim değil, yaşadığımız toplumun, ülkenin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Cenab-ı Allah'ın katından rahmet dileme tavrımız, durumumuz daim olmalıdır. Zira dualarda devamlı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti ön plana çıkarılmalıdır. İşte burada da mağaraya sığınmış olan o insanlar bir anlamda çaresiz kalmış olarak Allah'ın rahmetini talep ediyorlar. Buna göre bir kimse yaşamında, yani bu bize öyle bir örneklik veriyor, çok zor, sıkıntılı, çaresiz kaldığı, çözümü bulamadığı, bir anlamda bitiş sinyallerinin alındığı zaman dilimlerinde aynı Ashab-ı Kehf'in yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ın katından bir rahmet dilemek, onun mağfiretini, merhametini talep etmek oldukça önemlidir. Zira hepimizin hayatında adeta mağarada kalan o insanlar misali darda, zorda ve sıkıntıda kalma durumu mutlaka vardır, olmuştur. Rabbim yaşatmasın ama olabilir, olabileceği hakikati de zihnimizden hiçbir zaman çıkmamalıdır. Ve ikinci talepleri, bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, biz nerede, hangi durumda olursak olalım, bir kayanın içerisinde, bir mağaranın içerisinde de olsak, Cenab-ı Allah bizi bilmekte, görmekte, sesimizi ve yakarışımızı duymaktadır. Bu önemli bir hakikattir ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e de rüşt verildiği ifade ediliyor. Burada da talep edilen rüşt, bir anlamda dost doğru gitmek, doğru yolu bulmak anlamına geliyor. Doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim anlamında da kullanıldığını biliyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'den şöyle bir rivayet var. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulur. Yani rüşte erişir. Kim de isyan ederse yoldan çıkmış olur denmiştir. Bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz bir sahabiye, Allah'ım bana benim için her şeyin iyisini, doğrusunu ilham et, yani rüştü ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru şeklinde dua etmesini söylemiştir. Dolayısıyla rüşt, doğru yol, istikamet üzere olmak, bulunan darlıktan selamete erişmek, peygamberlerin talep edilmesini istediği bir hakikattir. Cenab-ı Allah'ın Hazreti İbrahim'e olduğu gibi peygamberlere verdiği bir lütuftur ve Ashab-ı Kehf'in oradan çıkabilmek, o zor durumdan selamete çıkabilmek için de Cenab-ı Allah'tan talep ettikleri önemli bir husustur. Biz de bu vesileyle Yüce Rabbimizden hem bizim hem ailelerimizin hem de tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Rabbimizden rüşt talep ediyoruz. Bir çıkış yolu talep ediyoruz. Ve Rabbimizden her daim katından bize rahmetiyle muamele etmesini, bize mağfirette bulunmasını niyaz ediyoruz. Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

her Müslüman Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan sahih bilgiyle hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Ben Uğur Subaşı. Söz verdiğim gibi bugün de radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Sevgili dostlar, en son programımızda İncil'den bahsediyorduk. Bugün bu konunun devamıyla Din ve Hayat programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün ilk bahsedeceğimiz konu Luka İncil'i. Luka İncil'inin yazarının kimliği açık değildir. Havarilerden olan Yuhanna veya daha sonra yaşamış biri olduğu ileri sürülmekte. Tarihçilere göre ise o, havarilerden olmadığı gibi onların öğrencilerinden de değildir. Pavlus'un talebesi olup Antakya'da yaşadığı da ileri sürülmüştür. Bir rivayete göre Antakyalı bir tabip, başka bir rivayete göre ise İtalya'da doğan bir Romalıdır. Luka'nın Mısır halkı için mi yoksa Yunan halkı için mi yazıldığı da tartışmalı olup, milattan sonra 58-60 yıllarında yazıldığı tahmin edilmekte. 24 baptan oluşan Luka İncili, Hazreti İsa'nın hayatı ve tebliğlerinden söz etmekte, onu Ademoğlu İsa Mesih olarak tanıtmakta ve Hazreti İsa'nın insanlığını vurgulamaktadır. Sevgili dinleyenler, teslisten açıkça söz eden tek İncil olan Yuhanna'nın ne zaman kaleme alındığı ve asıl yazarının kim olduğu belli olmayıp, milattan sonra 68 ile 98 yılları arasında yazıldığı tahmin edilmekte. Bu kişinin İskenderiye Felsefe Okulu'na mensup biri olduğu ileri sürülmüştür. Yuhanna İncil'inde Hazreti İsa, beşer bir peygamberden çok, insan şekline girmiş bir ilah ve göklerden gelen Tanrı'nın oğlu olarak tanıtılır. İsa Mesih, Tanrı'nın ezeli oğlu, sözü ve onun özünden doğan Tanrı olarak takdim edilir. Başlangıçta söz vardı. Bu söz Tanrı'ydı ve Tanrı'yla beraberdi. Sonra da insan olup aramızda yaşadı ifadeleri bu İncil'de geçmektedir. Değerli dostlar, ilk dönemlerde Hristiyanların elinde birçok İncil metni bulunmaktaydı. Bu durumun vahametini anlayan Bizans Kralı Konstantin, 325 yılında İznik'te bir ruhani meclis toplayarak bu soruna çareler aradı. Uzun tartışmaların sonunda toplantıya katılan 1000 kişi arasından Hazreti İsa'nın uluhiyetine inanan 318 üyenin kararıyla yüzlerce İncil içinden 4 İncil seçildi. Suriye ve Filistin'deki Hristiyanlar Matta, Yunanistan'dakiler Luka, Roma'dakiler Markus İncil'ini kullanmışlardır. İncillerin ilk üçü birbirine oldukça benzediklerinden sinoptik İncil'ler diye anılır. Yuhanna İncil'i ile bu sayı 4'e çıkmaktadır. Biyografilerinden de anlaşılacağı üzere İncil yazarları anlattıkları olayların bizzat tanığı olmamışlardır. Farklı nüshalarda Hazreti İsa'nın kimliği Adem'in oğlu, Davud'un oğlu, Yusuf'un oğlu, Tanrı'nın oğlu şeklinde farklı tanımlamalarla ifade edilmekte, İncil'in Allah'a mı yoksa Hazreti İsa'ya mı nispet edileceği hususunda değişik kanaatler belirtilmektedir. Dolayısıyla bu kitaplar müelliflerinin bakış açılarını ve yorum tarzlarını yansıtmaktadır. Bugün Hristiyanların elinde bulunan ve Ahd-i Cedid diye adlandırılan kutsal kitap, milattan sonra 2. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Ahd-i Cedid, İncil ve Havariler bölümlerine ayrılırken, daha sonra tarihi kitaplar, talimi, eğitimle ilgili kitaplar ve peygamberlik, Yuhanna'nın vahyi olmak üzere 3 kısma ayrılmıştır. Tanrı'yı insan seviyesine indirmek ve insanı tanrılaştırmak suretiyle akla, ayrıca vahye aykırı inançlar içermesi, Hazreti İsa Aramice konuştuğu halde mevcut Ahd-i Cedid'in Grek dilinde yazılması, Hazreti İsa dönemine ait yazma nüshalarının bulunmaması, başlangıçta tek İncil'in varlığından bahsedilirken, daha sonra çoğalıp Ahd-i Cedid metinlerini oluşturması ve Hristiyanlığın kutsal kitabını teşkil etmesi gibi hususlar, Cenab-ı Hak'tan gelen şekliyle İncil'in zamanımıza ulaşmadığını kanıtlamaktadır. Bizler Hazreti İsa'ya gönderilen İncil'i ilahi kitaplardan sayar ve onun Allah kelamı olduğuna inanırız. Bugün Kitab-ı Mukaddes içinde yer alan Matta,

0: Markos, Luka ve Yuhanna gibi nüshalardan oluşan metinlerin İsa aleyhisselama gönderilen orijinal İncil'ler olmadıkları kanaatini taşımaktayız. Bu metinler ondan sonra havariler tarafından yazılan, onun tebliğ ve çalışmalarını dile getiren bir tür biyografik denemelerdir. Dolayısıyla inanmakla yükümlü olduğumuz kitap tahrif edilmemiş ve değiştirilmemiş olan İncil'dir. Ve o bugün otantik haliyle mevcut değildir. Elde bulunan değiştirilmiş İncil'ler karşısında takınmamız gereken tavırsa şu şekilde olmalı. Bu kitaplarda yer alan bilgilerden Kur'an ve sahih hadislerdeki beyanlara uygun olanları benimser, aykırı olanları reddederiz. Ayet ve hadislerde sözü edilmeyen ve temel prensiplere de zıt düşmeyen konulardaysa Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu tavsiyesi doğrultusunda hareket ederiz. Ehli kitabı ne yalanlayın ne de onaylayın. Allah'a ve Resullerine indirilen vahiylere iman ettik deyiniz. Sevgili dostlar, bugün ayet ve hadislerin ışığında İncil'den bahsettik. Bir sonraki programımızda tahrif meselesiyle ilgili konuşacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın, Allah'a emanet olun.
1: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Her kitap bir yolculuktur insanoğlu için. Bu yolculukta rastlanılan kimi cümlelerse iz bırakır okuyanın ruhunda. Sayfaların arasında bulduğumuz, altını çizmeden geçemediğimiz sözler şimdi sizlerle. Profesör Doktor Soner Duman'ın kitaplarının konu edildiği Kurtarıcı Kurallar, Pazartesiden Perşembe'ye saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Misafirimiz var az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Yurt genelinde irade bizim, zafer bizim temasıyla 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı direniş ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz anıldı. Törenlerin merkezinde o karanlık gecede milli iradenin hedef alındığı Gazi Meclisimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 15 Temmuz'un emperyalist bir proje olduğunu söyleyerek FETÖ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da şehitlerimiz ve ülkemiz için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un o karanlık ve en uzun gecesinde Türkiye'yi ayağa kaldıran ve milleti meydanlarda buluşturan salalar, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yeniden göklere yükseldi. 81 ilde saatler 00.13'ü gösterdiğinde 90 bin camide direnişin simgesi salalar eş zamanlı olarak okundu. Öte yandan 15 Temmuz'da vatan için canlarını ortaya koyan kahramanlar, destansı direnişin 10. yılında dualarla da yad edildi. Türkiye'nin dört bir yanında camileri dolduran vatandaşlar, şehitlerin emanetine sahip çıkmak için aynı safta omuz omuza durdu, ellerini semaya açtı.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevsimi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 35, Trabzon 25, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Dialet Radio. Dialet Radio. Dialet Radio.
1: Dinleyeceğiniz program bir tekrar yayındır.
2: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.

0: kalplerinizin kapılarını açtınız. O halde gelin, buyur edelim misafirimizi. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşamki misafirimiz sanatçı, TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat.
1: Geceye katran çal, acıya hüzzam, ah edersem tutmasın elim.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Diyanet Radyo'dan Misafirimiz Var programından selamlarımızı ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Misafirimiz Var programıyla yine bizler mikrofon başında kıymetli konuğumuzla beraber sizlerin kulaklarına ve hanelerine misafir olmaya geldik. Bu hafta yine çok kıymetli bir misafirimiz var. Bu haftaki misafirimiz sanatçı, TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat. Mustafa Bey şu anda stüdyomuzda. Mustafa Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Bizleri misafir ettiğiniz için, programın isminden de anlaşıldığı üzere bugün misafiriniz var. O da
1: sizsiniz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?

0: Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. Allah'a şükürler olsun. Siz nasılsınız? İyisiniz.
1: Hamdolsun biz de iyiyiz. Sizi görünce çok daha iyi olduk. Çünkü
0: Allah'a emanet.
1: Radyoculuğu bana öğreten kişiyle şu anda program yapmak çok kıymetli benim için. Peki nasıl gidiyor hayat? Nasıl geçiyor vakit? Neler söylersiniz?
0: Şükürler olsun. Yani hayatımla alakalı daha çok böyle çocuklara da sevmiyorlar ama nasihat demeyeyim yani. Görgümüzü anlattığımız, tecrübelerimizi ilettiğimiz ya da sohbet ettiğimiz anlarda hep onlara şey diyorum. Hayatın yaşının her biri güzel. Geri dönme fırsatı verilse, hani hep böyle sorulan sorulardan biridir ya. Dönmek isteyeceğim hiçbir yaş yok. Hakikaten bunu çok açık yüreklikle söylüyorum. Çünkü bunu kendime sordum. Dolayısıyla her yaşın bir güzelliği var diye akıllarda kalan o söylenen söz bütünü var ya, o kadar haklı ve gerçek ve doğru ki. Şükürler olsun, ben her yaşımda, her halimde yeteri kadar şükredenlerden oldum mu bilemiyorum bunu. İnşallah öyle olmuşumdur. Rabbim de öyle görmüştür inşallah, ama her halimize, her durumumuza memnun olan, o yaşından, o halinden, o yaşam biçiminden, o günün şartlarından memnun olmaya çalıştım, çalışıyorum. Şükürler olsun iyiyiz, daha da iyi oluruz inşallah.
1: Daim olsun inşallah. Bir kahve ikram edelim mi size?
0: Olur, içelim birlikte inşallah.
1: O zaman kahvemiz gelene kadar Mustafa Cihat'tan bir eser dinleyelim.
0: Hangisi olacak?
1: Benim en çok sevdiğim Cennetin Kuşları.
0: Olur, Cennetin Kuşları ile başlayalım.
1: Tamam.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Mustafa Cihat'la olan sohbetimiz başlıyor. Şimdi Mustafa Bey, şöyle çocukluğunuza doğru bir yolculuk yapsak, sizi sizin cümlelerinizden dinlemek istesek, Mustafa Cihat kimdir? Dünden bugüne nasıl bir hayat yolculuğu yaptı? Neler söylersiniz?
2: Yani şimdi çocuklarıma zaman zaman tabii ki erkek evlatlarıma söylüyorum. Ahmet'e ve Ali Zeydan'ı. Yani benim çocukluğum öyle çok açıkçası uslu, bir kendi halinde bir kenarda duran gibi geçmedi. Bir de tabii bizim o dönemlerde çocukluk yaşlarımızda siz de bilirsiniz. Bizim oyunlarımız ve oyuncaklarımız çok daha farklıydı. Evet. En çok paylaşım yaptığımız kişiler arkadaşlarımızdı. Sokaktaydık, ya sokak oyunları oynuyor ya da evde oynadığımızda da kardeşlerimizde ya da arkadaşlarımızı çağırdığımızda oyuncak diyemeyeceğimiz belki ama hı hı. işte alelade yapılmış, elimize verilmiş ya da bizim işte bir şeyi arabaya benzetip arabamız dediğimiz oyuncaklarımız. Dolayısıyla çok hareketli ama çok mutlu bir çocuktum. Hı hı. Rahmetli babam halı tüccarıydı Sparta'da. Onun dükkanına çokça gelip giderdim. Dolayısıyla o zamanlar beni farklı anlamda hayata yolculuğuma başlamamda çok büyük bir faydası olan şeylermiş. Çünkü babanızın dükkanına gitme hissiniz güzel bir şeydir. Bu bir nimettir, şükürdür yani. Bunun için şükrediyorum. Ortaokul İmam Hatip'e başladıktan sonraki yıllarda biraz daha tabii hani sokak çocuğu, hep sokakta olan çocuktan biraz daha böyle kravat takan, artık bazı şeylerin anlamlarını daha iyi anlayan, kavrayan çocuklar. O yıllarda tabii ortaokul ve lise çağlarında Türkiye'deki sosyal yapı, her şey çok başkaydı. Bugün gibi değildi. Yokluk çok fazlaydı. Var olan kıymeti bilinmesi gerektiği için de biliniyordu. Bunların kıymetini bilerek büyüdüğümüz bu yolculukta, gençlik sürecine geldiğimizde artık ideallerimiz ve ideolojilerimiz de çok kıymetli ve önemliydi. Hı hı. Dolayısıyla üzerimizde emeği bulunan, bulunması gereken insanlar vardı ve bulundular. Ve onların emekleri sayesinde o günlerde doğru yerde durabilmeyi Allah da bize lütfetti. Bu önemlidir. Nerede büyüdüğün, nasıl bir çevrede, nasıl bir arkadaşla yetiştiğin, nasıl birileriyle beraber yol aldığın o yaşlarda çok kıymetli ve önemli. Ve gerçekten de çok önemli, çok mühim insanlar tanıdım. O dönemde arkadaşlarımızla beraber derdi olan çocuklardık. Bugün baktığımda yani o yaşları yaşamış olan bir adam olarak tabii ki çocuklar hep babalarını baba zannediyor. Onların çocukluğu ve gençliği olduğu algısı pek oluşmuyor zihinlerinde ama bizim de şu anda çocuklarımızın olduğu yaşta olduğumuz çağlarda ben tabii eleştirel olarak söylemiyorum çocuklara ama biraz da belki o dönemin sosyal yapısı itibariyle, dünyanın gereği o olduğu için olabilir. Bir şeyleri dertlenmeyi biz mi tercih etmiştik yoksa o dönem öyle miydi çocukluğun ve gençliğin gereği bilmiyorum ama dertliydik. Bu mühim. Hı-hı. Hep çocuklara bunu nasihat olsun diye söylemiyorum ama sonuç nasihat gibi geliyor. Evet. Bir şeyin dertlisi olmak mühim. Yani siz de ne olduğunu tercih edin, kararınızı verin ama bir şeyin dertlisi olun, ona kafayı takın yani. O önemli, o mühim. Onun için mücadele etmek önemli. Çocuklar bilir, Mega Zeka diye bir çizgi film vardı, siz de bilirsiniz. Kötüyle iyinin savaşıdır. Ama iyi bir gün ölünce kötü anlamsızlaştığını fark eder. Yani karşıtı olmayınca bir anlam ifade etmediği bir dünya. Dünya çokça kötü barındırıyor. Biz iyi olmak durumundayız, var olmak durumundayız, karşısında olmak durumundayız. Dolayısıyla buradan yola çıkarak gençlere hep şunu söylüyorum ya da çocuklarıma. Yani sizin derdiniz olması lazım. İdealleriniz olması lazım. Hayalleriniz olması lazım. Mühim. Dolayısıyla benim biraz uzatıyorum tabii cümleleri ama ortaokul ve lise çağlarım İmam Hatip'te idealleri olan, amacı olan sosyal bir gençlik dönemiydi. Arkadaşlarıyla, dostlarıyla yakın ilişkileri olan onlarla beraber güzel şeyler yapan, iyi şeyler yapan, iyi yerlerde bulunan çocuklardık, gençlerdik. Rabbime şükrediyorum. Dolayısıyla güzel bir çocukluk ve gençlik oldu benim için. Rabbime şükrediyorum her haline.
1: Peki Mustafa Bey, müzikle tanışmanız nasıl oldu? Çocukluk döneminizde müziğe dair sizi etkileyen özel bir an var mı? Ailenizin ve çevrenizin müzikle uğraşmanıza yaklaşımı nasıl oldu? Neler söylersiniz?
2: Babam rahmetli çok ehli sünnet, çok takva bir adamdı. Kendi cennet olsun, Rabbim buluştursun. Benim çocukluk yıllarından itibaren müziğe olan ilgimi fark etti, gördü. İşte o dönemlerde var olan imkanlarla müzikle ilgimi görünce de bunu durdurmak istedi. Ve şöyle bir hatıra anlattı bana. Birkaç kez de uyarmıştı.
1: Dinleyelim o zaman.
2: Ya bunu bırak işte. Bunlar malayani şeyler, bunlar önemsiz şeyler oğlum, başka bir şeyle ilgilen, daha hayırlı bir şeyle ilgilen dediği, eleştirdiği ama benim maalesef onu dinlemediğim zamanla dedi ki evlat, ben bir gün dama çıkmış ve daha önceden işte kurutulmuş kabak, hı hı, o ikiye kesmiş ortasından, ona da at kuyruğundan kıllar germiş. Aslında kabak kemane yapmış babam köyde. Ya 1940'lar 45'ler, ya düşünebiliyor musun? Bana bunu şimdi anlatıyor ama ben tabii fokuslandığım yer çok başka. Ve onu işte gıy gıy gıy diye çalmaya başlayınca damda, rahmetli babamın babası, dedem de gazidir. Ve 8 parmağını savaşta Çanakkale'de kaybetmiş. O aşağıdan seslenmiş, Çolak Davut. Lakabı da Bekir demiş. Gür bir ses, dedi ki dedem öyle bir adammış. O elindeki ana mı diyor, baba mı diyor demiş. İşte diyor, ben o lafı duyar duymaz onu hemen kırdım. Bir daha da elime almadım. Baba ben sana diyor söylüyorum, bırak bu işleri. Bunlar önemsiz şeyler. Daha faydalı şeylerle uğraş. Sen beni dinlemiyorsun diye sitem ettiği şey. Ama ben orada şuna takıldım. Demek ki 1940'lı yıllarda bile babamın içinde o müzik aşkı var. Adam kabak kemane yapmış yani.
1: Ondan size geçmiş.
2: Ya buna ben engel olamam. Evet. Ama tabii biz belki onun gözünde hayırsızdık o dönemlerde. Onu dinlemedik ama müziği hiçbir zaman bırakmadım yani. Babam, daha doğrusu babam o yıllarda benim müziği niçin yaptığım konusunda biz bir türlü aynı düzlemde buluşamıyorduk. O bunu bir oyun, eğlence işte. Düğünlere giden, orada çalan falan, böyle işte gereksiz bunlar, yapma bunları falan gibi düşünen bir zihinle bunu söylerken, ben de söylemek istediğim şeyler var baba falan dediğimde aynı düzlemde buluşamadık. Çünkü o güne kadar babam da bir derdi anlatmanın hikayesi olarak duymadığı bir müzik türü. Dolayısıyla o konuda aynı şeyde buluşamadık, paydada buluşamadık. Ta ki aradan yıllar geçti, ben hiçbir zaman müziği bırakmadım. Bir gün cami cemaatinden arkadaşları artık, ya Hacı abi senin Mustafa ne güzel şeyler yapmış Cihat, bak dinliyoruz ilahilerini deyince, babam o gün
1: fark etmiş.
2: Ha dedi, ya bu çocuk güzel bir şeyler yapmış, yapıyormuş demek ki falan diye. Çünkü sosyal çevresinden bir cami cemaatinin böyle söylemesi kıymetlidir. Çünkü mahalledesindir. Evladınla alakalı bir komşunun güzel bir cümle etmesi kıymetlidir. Hele bir de hayırlı bir iş yapıyor, maşallah, dua ediyoruz evlada falan demesi, bir babanın isteği bir rica bu hayattaki en büyük gururdur.
1: Aslında siz müziği uğraş olmaktan yaşam biçimi haline getirdiniz o dönemde.
2: Çok sevdiğim bir şeydi müzik. Çok fazla dinlediğim ve inanılmaz ezber yapabilme kabiliyetim vardı. Yani ben 7-8 yaşında Kadir Gecesi'nde, işte o dönem İrfan Camii vardı, Spartalılar bilir, orada Duha suresini okurdum Abdülsemet makamıyla. 7-8 yaşından bahsediyorum. Duyduğum her sureyi ezberlerdim. Acayip bir ezber kabiliyetim vardı. Rahmetli Abdülsemet Abdülbasit'in o kasetlerinde okuduğu bütün aşırları ezberledim dinleyerek. Müzikte de ilgim böyleydi. Bir eseri, bir şarkıyı, bir türküyü bir kere dinlemem yetiyordu. Hemen anında ezberliyordum falan. Böyle bir Cenab-ı Hak özellik lütfedince siz ister istemez, size bu vahyedilecek hali yok yani. Fark ediyorsunuz kendinizi bir yerde ve oraya doğru yürüyorsunuz, yolcu oluyorsunuz. Çünkü ilk besteyi de yapmadan evvel bir gece önce rüyamda sen beste yapabiliyorsun, kalk uyan falan demedi ki bize. Yani evet. O zaten tezahür edişi, sizin kendinizi fark edişinizle ilgili ve yaptığınız şeyin şeye şaşırmanızla ilgili. Kendinizden değil de bir ilham oldu. Var olan sesleri bir araya getirmenin lütfu, evet, ve güzelliğini yaşadığınız an gibi bir şey. O açıdan o ilk geldiği anda ya bu, evet ya bu bir beste falan dediğin anlar. Dolayısıyla benim için bir yaşam biçimi gibi bir şeydi. Çünkü her hücre buna hazır halde imal yaratılmış. Yaratıldığı için de siz o yola zaten yolcu oluyorsunuz. Haliyle sonuç budur yani.
1: Peki Mustafa Bey, bir virgül koyalım sohbetimize.
2: Koyalım,
1: bir
2: benim Ali Zeydan'ım da yanımda bugün.
1: Evet, Ali Zeydan da burada. O Ali da Zeydan çok... var mıdır babandan istediğin bir eser? Onu yayınlayalım.
2: Var mı?
3: Bir tek Fizani.
2: Fizani istiyor. O çok
1: zaman
2: sever.
1: Fizani'yi dinleyelim biz.
2: Dinleyelim. Fizani'yi de çok iyi söylüyor. Tabii benim müzik çalışmalarıma çok yakından şahitlik ettiği için kendi besteleri falan var.
1: Çok güzel.
2: İnşallah o da böyle söylediğimiz
1: babasının
2: şekliyle
1: babasının yolundan gidecek
2: gitsin isterim ben de. Hani ideallerini seslendirebilsin, derdi olan çocuklardan olsun, hani bu anlamda dertlenen idealleri olan olsun inşallah. Dua ediyorum bunlara. Bugün beni yalnız bırakmadı, sağ olsun.
1: Evet. İkinci konuğumuz.
2: İki misafiriniz
1: evet,
2: var.
1: Evet, iki misafirim var. O zaman
2: şimdi Ali Zeydan'a gelsin.
1: Ali Zeydan, şöyle yapalım mı? Gel sen anlat.
3: Şimdi Mustafa Cihat'tan Fizani.
1: Dinliyoruz.

0: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Ali Zeydan'ın istediği Fizani eserini dinledik. Hem Mustafa Bey'in sesine ve yorumuna teşekkür ediyoruz, hem de Ali Zeydan'a teşekkür ediyoruz.
2: Teşekkürler oğlum.
1: Peki Mustafa Bey, ezgi müziği alanında üretim yapmaya nasıl karar verdiniz? Karar vermenizde kimlerin etkisi oldu? Bir de müziğinizde geleneksel ezgi ile modern tınılar arasında bir denge var. Bu dengeyi nasıl koruyorsunuz, neler söylersiniz?
2: Aslında birinci bölümünü anlattım. Yani bir idealin, amacın, söylemek istediğimiz, içimizde dert ettiğimiz sözlerin söylenme biçiminin metoduydu, aracıydı müzik ve bunu biz kullandık. Bunu kullanırken müziği dünyada bir yerlere getirmek, bulunduğumuz bölgede daha iyi hale getirmek gibi bir dert yoktu. Müzik zaten güzeldi, bizde güzel sözlerimiz vardı söylemek istediğimiz, bunu söylediğimiz bir araçtı. İkinci bölümü de şöyle, tabii bizim geleneğimizde, tasavvuf geleneği çok zengin, nameler içeren, makamlar içeren, dünya standartlarında çok üst seviyede, çok kaliteli esintiler. Fakat bizim söylediğimiz sözlerin kimi zaman güncesinden kaynaklı, bugün olan bir sosyal patlamadır, bir ne bileyim bir derttir, ki o zamanlı ki yıllara bakıyorum ben, 90'lı yıllarda yine biz Filistin'i konuşuyormuşuz. Her zaman bir derdi vardı Müslümanların, her zaman bir zalim ve onun karşısında direnen, karşı duran, kabullenmeyen bir mazlum vardı. Dolayısıyla bizim sözlerimizin güncesi, geleneğimizde kullanmış olduğumuz namelerin namelerle aktarabilme durumu yoktu. Yani onların daha sert notalara ihtiyacı vardı. Daha özgün eserler yapılmalıydı. Dolayısıyla Batı sound'u ve Doğu sound'unun ortasında, geçen bir programda söylemiştim, aşure gibi tüm lezzetlerin bir araya gelişinden oluşan bir lezzet bütünü diyebiliriz ona. Belki çok geleneği yoktu ama altyapısal itibaren bakıldığında hem doğuyu hem batıyı içine alıp harmanlayan bir müzik altyapısıydı. Biraz da kendimiz gençtik, gençlere bir şey söylemeliydik, meydanda hep birlikte bulunup hep birlikte bunları söylemeliydik. Dolayısıyla onların algıladığı, anladığı dildi bizim kullandığımız müziğin altyapı tınısı, batı oluşu. Dolayısıyla onlar da hemen kabullendi bunu. Ve adı Ezgi oldu. Yani Ezgi dedik, denildi. Açıkçası böyle çok uzun uzadıya düşünülüp karar verilmiş bir şey değil. Ezgi sonuçta daha önce de yok olan bir şey değil. Yani müziğin, sesin adı zaten o. Dolayısıyla böyle bir isimle, hani onu bir yerde belirgin hale getirme meselesi, ki hani bir dönemde Yeşil Pop diye de adlandırılmıştı kimi çevrelerce. Onun genel adının ilk dönemlerde marşlardı, bir meydan havasıysa, sonra Marşlar ve Ezgiler oldu ismi, sonrasında da Ezgi oldu ismi. Biraz da Türkiye'nin sosyal yapısının gelişimini çok ifade ediyor. İlk başlarda marş söylemeye ihtiyaç vardı. Sonra ezgi marşta lazım ama ezgi de söyleyelimdi. Sonraki yıllarda ezgi söylemeliyiz dedi. Böyle adlandırmanın sebebi, hani bu da böyle olsun.
1: Aslında
2: hani
1: bir şeyi dert edinmekle alakalı bu da. Evet. Bir şeyleri dert edinip bu yola girmişsiniz, bu müziği yapmışsınız gibi geliyor bana.
2: Aynen öyle, ama tabii içinde Türk müziğinden de, yani ondan kopma ihtimalimiz yok ki bizim. Bütün tınılarımız, sonra bizim bütün enstrümanlarımız, hani batı tandanslı enstrümanların eşliği var ama ana sazlarımız her zaman Türk müziğinin sazlarıdır. Onlardan hiç vazgeçmedik ama tabii altyapı itibariyle daha batı soundu diyebiliriz o yönüyle. Sözü söylememize yeterli oldu o bizim.
1: Mustafa Bey, yine bu minvalde size bir soru yönelteceğim. Sorumuz biraz uzun ama.
2: Lütfen.
1: Eserlerinizde sıkça inanç, sevgi, birlik gibi temalar ön plana çıkıyor. Bu değerleri müziğe nasıl taşıyorsunuz? Dini ve kültürel değerleri sanat aracılığıyla anlatmak sizde bir sorumluluk hissi oluşturuyor mu? Buradan hareketle sanat sizin için bir meslek mi, yoksa hizmet mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

0: musunuz? Neler söylersiniz?
1: Şöyle, ben aslında yaptığım her eseri kendi hikayem olarak anlatıyorum. Ve bu birilerinin hikayesi de olduğu için bir araya getiriyor insanları. Yapmış olduğum eserlerin altyapı itibariyle söylemiş olduğunuz güftelerin içerik çeşitliliği birçok eserde her birinin eşittir aslında söylediğiniz sözler. Ki zaten öyledir. Yani bu şu, kendimi çok mahcup hissettiğimde Mahcubuz eserini yapmak geliyor içimden. Ve onu zaten o halde olduğunuz için onu yapıyorsunuz. Evet. Sana layık kul olamadım dediğim zaman ben bunu birisine, siz ona layık bir kul olamadınız, vah yazık size değil hikaye. Ben sana layık bir kul olamadım hikayesini kendime söylüyorum. Eserlerim içerisinde Efendimiz'i anmak, hatırlamak, ona bir naat diye seslenme biçimlerinde kullandığımız her albümde bir eser vardır biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Orada gerçekten de acziyetimin ifadesidir. Seni anlatamam demem. Seni her şeyi anlatabildi de ben seni anlatamıyorum. Benim sözlerim her defasında kifayetsiz kalıyor seni anlatmada. Dolayısıyla bütün eserlerimde, tamamında yapabileceğim kadarını söyledim. Gücüm neye yetiyorsa onu söylemek istedim. Haddimi aşan bir söz olduğunu düşünmüyorum. Bütün cümlelerimin altında imzam var diyebilmek büyük bir cesaret ister.
0: Evet.
1: Ve gerçeklik budur. Ben buradan söylüyorum. Bütün sözlerimin altında imzam var benim. Çünkü o gün öyle hissettiğim için o cümleyi söylemek istedim. Sonbahardayken sonbahar yapraklarının hüznü bir ölüm gibi esiyorsa benim üstüme, ben o zaman sonbahar eserini bestelemek nasip oldu ve söylemek nasip oldu bana. Eğer bir aşk hissi varsa içimde, o aşkı ifade etmek, anlatmak, o aşkı haykırmanın ifadesi o gün Lila ise, o gün İstanbul eseri ise, o gün bir başka eserse, aklıma gelmeyen bir sürü o gün anlatan herhangi bir şeyse, o gün onu söyleme ihtiyacı hissettim. Allah çok iyi biliyor ve söylüyorum ki bugünlerde insanlar şöyle şeyler seviyor, hadi bundan yapalım dediğim tek bir eserim yok.
0: Ne güzel.
1: Hissettiğim neyse bunu söylemek istedim. İhtiyacım yok fazlasını söylemeye. Benim söylediğimin fazlasına da kimsenin ihtiyacı yok. Herkes hallerimizi söylerken tam hissettiğim haldir o benim. Bizim hallerimiz pek iyi değil. Kırık dökük yanımız çok. Ben böyleyim. Biz böyleyiz. Diye bir öz eleştiri. Hem kendim hem benim gibi olan günahkarlar için söylediğim şeydir o hallerimiz. Dolayısıyla eserleri yaparken söylerken bu eşittirlediğimiz her kavram. O gün benim hissettiğim cümle, his, duygu her neyse onun cümleye dönülmüş, dökülmüş hali, güfteye dökülmüş halidir. Bunu birkaç yerde daha söylemiştim. 300'e yakın bestem var. Her birinin güftesinin altında benim ismim varsa benim imzam vardır. Bunu kabul ediyor ve gereğini yaşamaya hazır olduğumu hep söylüyor.
0: Ne güzel. Teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bir eser arası verelim mi?
1: Tabii ki, memnun olurum.
0: Eserimizi dinliyoruz.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.
2: Reyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
3: Değerli dinleyenlerimiz, eserimizi dinledik. Misafirimiz var programımızın bu akşamki kıymetli misafiri, sanatçı, TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat. Şimdi Mustafa Bey, gençlerin ruh dünyasına hitap etmek kolay değil, siz de biliyorsunuz. Sizce onları sanatla nasıl yakalayabiliriz? Günümüzde gençlerin ezgi türüne ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Yani bir formül söyleyebilecek bir seviyede, bir makamda, mevkide olduğumu düşünmüyorum. Acizane kardeşleri olarak belki birkaç şey söyleyebilirim. Onların söylediği kadarını en fazla. Ama önce şeyi söyleyeyim. Bunu bir programda daha söyledim. Bu yıllarda ezgiye olan konserlerde en azından böyle görüyorum. İlgiyi artarak devam ettiğini görüyorum. Evet. Çünkü yaşıtlarımız bizler artık 20'li 25'li yaşlar arasında çocukları olan ebeveynleriz. Biz ezgi dinleyerek büyüdük. Onlar da çocuklarına öğretmişler. Müthiş bir şey tabii bu. Nesilden nesile aktarılan bir müzik denizi, evet, artık ezgiye yeridir gibi bir şey oldu. Gidiyorum. Gençlerin hepsi diyor ki işte babamla dinlerdik çocukken, çocukluktan beri sizi dinliyorum. Annemle dinlerdik çocukluktan beri sizi. Ben de söylemi sahip konserlere biraz CD götürürüm.
3: Evet.
4: Salondaki en küçük kim var diye işte bebeklerden başlayarak o da hediye elinden geldiği sana kadar hediye ederim birkaç tane. Onların da hayatları ezgi dolu bir hayat olsun istiyorum. O işte 6 aylık olan oluyor, 1 yaşında olan, 3 yaşında, 5 yaşında. Dolayısıyla onların da, yani bizi dinleyenlerin çocuklarının çocukları şu anda dinlemeye, evet, başlasın diye o bebeklere ezgi ve onlar konsere getiriyorlar. Ya müthiş mutlu oluyorum.
3: Bizi
4: yani
3: de istediğinliğe ses kaydı gönderiyorlar. Küçük, daha 3-4 yaşında, daha dil bile dönmüyor. Ezgi istiyor.
4: Yani ben 40'ı yeni çıkmış bir bebek geldiği konserimi hatırlıyorum. Yani 1 yaşındaki, hep çok da 40'ı çıkmış ilk şey bize denk geldi. Dışarı ziyaret.
3: Ziyaret.
4: Dolayısıyla bu müthiş bir mutluluk.
3: Evet.
4: O nesil de o çocuklara aktaracak. Dolayısıyla gençlerin şu anda ezgiye göstermiş olduğu ilgi alakadan inanılmaz mutluyum. Çok hoşuma gidiyor. O derdi birlikte dertlenip, o coşkuyu birlikte coşarak yaşamayı anladığımız, hissettiğimiz bir noktada buluşmuş oluyoruz o salonda. O müthiş bir şey. O açıdan çok seviniyorum. Bir de hep gençler dinlediği için böyle sahnede, tabii dede demek ayıp olur da, tonton babaları gibi, böyle evlatlarım gibi bir şey.
3: Yaş almış diyelim biz ona.
4: Yaş almış. Ya şimdi şöyle, o gençlerin babası yaşındayım. Bu doğru. Benim de o yaşta çocuklarım var. Dolayısıyla şey oluyorum. Mutlu oluyorum. Evet. Evlatlarım gelmiş de beraber, hep beraber ezgi söylüyormuş gibi geliyor. Gençler için söylüyorum. Evet. Ama tabii yaşıtlarımız, onlar, annelerimiz, babalarımız, bizden büyükler konsere gelmiyor değil. Onlarla beraber de bir güzelliği paylaşıyoruz. Hı hı. Annem, işte orada benden büyük olan insanlar. Bunlar çok kıymetli, hı hı, ve önemli.
3: Evet.
4: Benle yaşıt olan akranlarım, arkadaşlarım, dostlarım, her biri. Öyle hissediyorum. Dolayısıyla o yönüyle bu ilgiden çok mutluyum. Birinci bölüme gelince de, sorunun birinci bölümüne, hakikaten de bu konuda akıl verecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. Bunun gelişimine yönelik ya da tavsiye edebileceğim, gençlerin bu yöne yönelmesiyle alakalı söyleyebileceğim şeyleri onlar benden çok daha iyi biliyor. Çünkü bizim müzik yaptığımız, benim prodüktörlük yaptığım yıllardaki gibi değil.
3: Evet.
4: Bugün her şey çok daha kolay, çok daha rahat, çok daha zor. Bugün her ikisinin aynı anda yaşandığı dünyanın belki ender zamanlarındayız. Evet. İnanılmaz kolay, ölümüne zor. Bir şey ifade ederken bu ikisini bu kadar keskin kullandığımız bir dönemi hiç hatırlamıyorum. Bir şey ya kolaydır
5: ya zordur.
4: Ya zordur. Ama şu an öyle değil. İnanılmaz kolay, ölümüne zor bir zaman bu. Evet. Dolayısıyla bu dönemin gençlerine akıl verecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. İnakları açık, akılları iyi, dikkatleri yüksek, algıları açık ve yapmak istediklerinin ne olduğunu tespit ettiklerinde çok iyi yaptıklarını görüyorum, şahit oluyorum ben. Ümidim sonsuz ama bu anlamda da onlara bir şey verebilecek seviyede olduğumu düşünmüyorum. Hani iyisini biliyorlar şu anda bizden. Öyle bitireyim.
5: Eyvallah. Peki şimdi biraz konuyu değiştirelim isterseniz. Aslında Mustafa Cihat'ı tanıdığım kısmını söyleyeyim. Diyanet Radyoları. Evet. Bununla ilgili bir soru yönelteceğim ben size. Müzik dışında farklı çalışmalarınız da mevcut. Sadece radyoculuk değil aslında. Farklı yaptığınız işler de var. Diyanet Radyoları'nın kuruluş aşamasındaki emekleriniz biz yakinen şahit olduğumuz için söylüyorum. Çok kıymetli bir kuruluş oldu diyelim Diyanet Radyoları için.
4: Elhamdülillah.
5: Bu dönemi biraz anlatmanızı istesek neler söylersiniz?
4: Aslında benim radyo yolculuğum lisede başladı. Sparta Arkadaş FM. Sonra dinleyicilerimizin çoğu bilecektir, Marmara FM ile devam etti. Sonraki yıllarda da Diyanet İşleri Başkanlığımızın tematik bir radyo kurma ihtiyacı olduğu, böyle bir isteği arzusu olduğunu görünce de beraber oturup istişare ettiğimizde böyle bir yolculuğa başladık ve 2013 yılında başladık Diyanet Radyo'yu. Sıfırdan hiç açıkçası yeri bile belli değildi, evet. Biliyorsunuz. Çok büyük gayretlerle inşa edildi, ihya edildi. Dolayısıyla büyük bir nimet olarak tezahür etti. Ben öyle görüyorum. Kur'an Radyo ile sözün başladığı yerdeydik biz gerçekten de. Risalet Radyo ile asırları aşan kutlu çağrının tam söylendiği yerdeydik biz yani. Diyanet Radyo'da biz de sizi dinleriz derken çok doğru söylenebilecek en doğru cümle olduğunun anındaydık. Çünkü şu, siz hep radyo dinlediniz.
5: Evet.
4: 90'lı yıllardan çok önce de radyo vardı. Özel radyolar olarak 90'lı yıllardan itibaren. Ama kısa dalga, uzun dalga yayınlarında insanlar yıllarca radyo arkadaşlık etti insanlara. Çok insan yalnız yaşadığı yerlerde evde olmasa da radyoyu açık tutar. O bir sestir, nefestir, arkadaştır radyo. Dolayısıyla yıllarca insanlar radyoyu dinledi. Bu vefa anlatılmayacak kadar büyük bir şeydir. Bu büyük bir sadakattir. Biz de o gün dedik ki biz de sizi dinliyoruz. Bu doğru. Bu ne demek? Siz hep bizim söylediklerimizi dinlediniz. Şimdi biz de sizin söylemek istediklerinizi söyleyeceğiz. Merak etmeyin. Demek bu. Dolayısıyla bu yolculuk hem çok duygusal hem çok ideal. Hem de büyük birikmiş bir özlemin ifadesi oldu Diyanet Radyo. Öyle bir kucakladı ki. Biz içinde bulunurken insan bazen fark edemez ya, içinde bulunurken bile fark ettik. O kadar müthiş bir kucaklamayla kucakladı bizleri. Elhamdülillah. Ben kuruluşunun ilk gününden bugüne kadar hem benim bulunduğum 9 yıllık süre içerisinde hem de şimdi öncesinde sonrasında çok büyük emek veren insanlar oldu buraya.
5: Evet.
4: Sen tabii yakinen bunun her anına şahitsin. Ama dinleyicilerimiz bilmeyebilir tabii, evet. Ki bu ana sen bu yolculuğun başındasın. Hakikaten onlara yürekten teşekkür ediyorum. Öyle güzel bir şey yaptılar ki. Ben böyle görüyorum. Diyanet Radyo olan muhabbetim, sevgim çok başka. Bu ideale ortak olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şükrediyorum ve bu ideale beni ortak edenlere buradan selam ediyorum. Allah her birinden razı olsun.
5: Amin.
4: Ve bizi dinleyip de hiçbir zaman yalnız bırakmayan, söylediğimiz sözün gerçekten kendi sözüymüş gibi hissedip, evet bizi dinleyen birileri varmış ya, biz de bunu söylemek istiyorduk diyen dinleyicilerimize, vefakar dinleyicimize, bu bir vefakarlık, bu bir sadakattir. Yürekten teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Onlar var diye bugün bu radyo burada var.
5: Eyvallah. Peki bu dinleyenlerimize bir eser armağan etmek ister misiniz?
4: Ben mi edeyim?
5: Evet.
4: Samet'e bırakmak istiyorum. Hangisini istiyorsa onu yayınlasın.

0: Leyhan Sevinç'le misafirimiz var, devam ediyor.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Mustafa Cihat Bey'in size armağan ettiği eseri dinledik. Şimdi misafirimiz var programında son bölümüne geldik ve bu akşam tabii kıymetli misafirimiz, az önce de anons ettik, Mustafa Cihat. Mustafa Bey, dilerseniz şu anda mevcut yaptığınız işle alakalı bir soru yönelteyim size. TRT Diyanet Çocuk Projesi'ni yürütüyorsunuz. Bize bu projeden biraz bahsetmenizi istesek, neyi amaçlıyorsunuz ve amaçladığınız noktaya gelebildiniz mi, neler söylersiniz?
2: Bu çok uzun zamandır benim hayalimdi.
1: Evet.
2: Çocuğu olan babalar, anneler zaten bu hayali hep kurar. Yani çocuğum bir şeyler izlesin, güzel şeyler izlesin. İzlerken ben de rahat edeyim, o da rahat etsin. Hem bu bir yandan da bir şeyler öğrensin diye hayal ettiğimiz bir şeydir. Her anne baba hayal eder bunu. Bunun içinde bulunmayı da nasip etti Cenab-ı Hak. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TRT Genel Müdürlüğü çok muhteşem bir birliktelikte, çok muhteşem bir projeyi imza attılar bundan 5 yıl önce. Ve bu iki kurumun buluşmasıyla TRT Diyanet Çocuk diye ortak bir kanal kuruldu. Bütün yayıncılık hizmeti ve yapım hizmetini TRT kendi üstlendi. Diyanet İşleri Başkanlığımız da içerikleri inceleyip kontrol edip etik ve ahlak kurallarının dışında aynı zamanda dini anlamda da sözün tabii ki söylendiğinde en doğru haliyle söyleyebilecek yetkin ağızların bulunduğu bir başkanlık olduğu için Diyanet İşleri Başkanlığı da işin o tarafında oldu ve müthiş bir nimet.
1: Evet.
2: Doğru şey kelimeyi bir an düşündüm, hiç başka kelimeye gerek yokmuş, çok büyük nimet. Çünkü anne babaların çocuklarını ekrandan alma şansı yok.
1: Evet.
2: Bunu televizyon olarak değerlendirmiyorum artık, cep telefonu, ellerinde bulunan
1: ekranların hepsi.
2: Tamamında bir anlık bile olsa gaflete düştükleri bir anda izledikleri bir şeyin çocuğun hayatında büyük bir iz oluşturacağını görüyorlar, biliyorlar. Eğer oluşturmuşsa o an onu yaşıyorlar. Dolayısıyla bu anda çok temiz bir içerik çocukları karşılamalı. İzlediği zaman çocuğa zarar vermeyecek. Çocuğu kucaklayacak. Ona gelecekle alakalı, bugünle alakalı, geçmişle alakalı sözlerin mümkün olduğu kadar en doğrusunu söyleyebilecek eğlenceli bir kanala ihtiyaç var. Milli ve manevi değerlerin yanı sıra işte geleneğimiz, göreneğimiz, alışkanlıklarımız, komşuluklarımız, dostluklarımız, akrabalarımız, ev içinde bulunduğumuz anda aile içi muhabbet, kardeşlerimiz, kardeşliklerimiz, her birini doyasıya yaşayabileceği bir ekrandır TRT Diyanet Çocuk. Tabii küçük çocuğu olmayan ebeveynler bizden haberdar olmuyor. Bu da böyledir zaten. İhtiyacı matuf bir şey. Yani ihtiyaç varsa o evde o ekran açılıyor. Ya da araştırılıyor. Ama bugüne kadar bizden haberdar olmuş da çocuklarını tanıştırmış olan insanlardan dua aldınız bir işse bu çok iyi bir şeydir.
1: Evet.
2: Biz buna hep şahit olduk. Şu ana kadar bize bir dönüş varsa hep şöyle dönüş oluyor. Allah sizden razı olsun. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Ki burada emeği geçen binlerce insan var. Her birinin dua aldığı güzel bir iş oldu elhamdülillah. Biz de gönül rahatlığıyla çocuklarımıza TRT Diyanet Çocuk ekranında izletebileceğimiz çok güzel şeyler oldu artık, şükürler olsun. Bu ideali gerçekleştirmek çok hayatiydi benim için ve hakikaten başta da söylediğim gibi benim orada bulunmama vesile olduğu için de hem dostlarıma ve tabii ki bunu sağlayan Rabbime binlerce şükrediyorum. Çok sevdiğim ve istediğim bir şeyin içinde bulunmayı bana nasip ettiği için.
1: Ne güzel. Peki şimdi Mustafa Bey, gelelim işin kelimeler kısmına. Gelen bütün misafirlerimize sorduğumuz 3 tane kelime
2: bunda
1: var.
2: Bunda ben çok kötüyümdür ya.
1: Şöyle bir deneyeceğiz.
2: Tamam,
1: bakalım.
2: Tamam.
1: Şöyle size de 3 tane kelime hazırladık. İstiyoruz ki kelimeyi söyledikten sonra aklınıza gelen ilk cümle ya da varsa bununla ilgili bir hatıranız. Başlayalım mı?
2: Tamam.
1: İlk kelimemiz kelam.
2: Kur'an.
1: Teşekkür ediyorum. İkinci kelimemiz radyo.
2: Arkadaş.
1: Teşekkür ediyorum. Üçüncü ve son kelimemiz çocuk.
2: Benim için en kıymetli hali kokusu var ya, ben ona bitiyorum. Çocuk kokusu geçmesin lütfen. Bir şehit yavruyu kucakladığında bir baba şöyle bir laf etmişti. Bugüne kadar koklamama müsaade ettiğin için Allah'ım teşekkür ederim diye. Çünkü o çocuk kokusu insanın kimyasıyla oynar. Müthiş bir şey. Çocuğun kokusu akıl almaz bir şey. Şimdi bizim çocuklar biliyor tabii. Şimdi Ali Zeydan o tam bitmek üzere olduğu işte geçiş şeyini yaşıyor şu
1: çok
2: anda.
1: Çok böyle iyi değerlendirin bence bu vakti. Çünkü Ali Zeydan da büyümeye başladı.
2: Bir cennet kokusu ya. Ben akıl sır derdiremiyorum. O hiçbir şey de yok yani. Ve bebekken hele. Allah'ım ya. Yani bütün çekilen şeyler çileler.
1: O çünkü kokuyla çocuk, bitiyor değil mi?
2: Çizdi bir çocuk hakikaten kolay değil yani meşakkattir yani. Ama o içimize ona verilen sevgi duygusu inanılmaz. O koku bize birçok şeyi unutturuyor. Yani zorluğu, meşakkati böyle bir kokluyorsun ya onu boynunda. Allah'ım o bambaşka bir şey. Çocuk için söyleyecek bin şeyim var. Hani geleceğimizdir çocukta. Benim şeyim...
1: Ama bu çok özel oldu.
2: Koku çok acayip. Ben bitiyorum çocukların, bebeklerin o kokusunu. Bayılıyorum. O cennet kokusu tabiri nasıl oluşmuş bilmiyorum. Yani bunu verenler belki başka bir bakışta, başka bir yönle... Belki bizim fark etmediğimiz cümlelerin sahibi olanlar da söylüyordur. Belki onun farklı bir sırrı vardır ama... onu herkes çok güzel bulduğu için söylemişse de hakikaten de cennetin kokusu öyle çıksa hiç şaşırmam ben. Çünkü müthiş bir yaşam enerjisi, mutluluk veriyor. Böyle bir bebeği koklamak acayip bir şey değil mi bilmiyorum. Bana öyle geliyor. Herhalde dünyada tüm insanlığın ortak buluştuğu tek şey bebek kokusu olabilir.
1: Olabilir.
2: Çünkü bebeğin kokusunu, çocuğun kokusunu sevmeyen biri var mı? Gerçekten bilmiyorum.
1: O zaman şöyle bir dua edelim. Rabbim hem sizin ömrünüze bereket hem de evlatlarınıza hayırlı bir ömür nasip etsin.
2: Amin
1: diyelim.
2: İnşallah.
1: Değerli dinleyenlerimiz, misafirimiz var programımızın bu akşamki kıymetli konuğu. Benim de gerçekten çok önemsediğim radyo yolculuğumda baştan sona kadar önce radyoyu bana sevdiren, radyoculuğu öğreten ve bugüne kadar da rehber olan ve olmaya da devam eden kıymetli sanatçı Mustafa Cihat oldu.
2: Estağfurullah.
1: Şimdi Mustafa Bey, artık programımızın son dakikalarına geldik. İsteriz ki programı sizin kıymetli cümlelerinizle kapatalım. Son olarak Diyanet Radyo dinleyenlerine neler söylemek istersiniz?
2: Allah hayrınızı artırsın, hayrımızı artırsın. Diyanet

0: Şöyle dedim, biraz çok bencildi. Dedim ki yolculuğumuzun fena yerinde değiliz. Yeni başlamadık. Dolayısıyla bitiş noktasına daha yakın hissettiğin andasın. Kimin ne zaman bitiş noktası nerede bilmiyoruz ama evet. En azından bayağı bir çoğunu
1: bayağı bir merhale halletmişsiniz aldık bu konuda, meselenin. Evet.
0: Yani yol almışsınız artık. Fakat tek endişemiz yine kendimiz için olmaktan öte, ki bütün anne babalar böyledir. Gelecek nesiller için endişeli. Acaba çocuğum ne olacak? Nasıl bir dünyaya büyüyor? Bu bebek ne olacak? Dünya ne olacak? Nereye gidiyor gibi endişelerle bu hep vardı. Bu hep olacak. Ana meseleyi ve konuyu kaçırmamak lazım. Ama duyarsızlaşmak en büyük sıkıntı. Duyarsızlaşmadan, duyarsız olmadan, madem bu bir emanettir, bu emanetin kıymetini bilip ancak gelecek kuşağa aktarabiliriz. O yaşamımızı buna göre şekillendirmemiz lazım. Biz bir emanetçiyiz. Hem bu dünyaya emanetçiyiz, hem bu dünya bize emanet. Biz dünyaya emanetiz, dünya bize emanet. Dolayısıyla bunun çok iyi kavranması lazım. Her geçen gün zorlaştığının farkındayım hikayenin. Maddesel söylemiyorum, yani çevresel söylüyorum. Dünyanın dengesi her geçen gün hız ve hazzın en üst doruklarda yaşandığı zaman dilimlerinin içerisindeyiz. 20 yıllık insanlık yolculuğu 20 bin yıllık insanlık yolculuğuna eşit, biliyor musunuz? Akıl almaz bir oran orantı. Dolayısıyla bu hazzın, bu hızın en üst seviyede olduğu zamanlarda emanete sahip çıkalım. O emanete sahip çıkarsak o emanet de bize sahip çıkar. Topyekun biz hepimiz dünyada, biz de Allah'ın, Allah da bize sahip çıkar. Çünkü söylediği her ayette yaşamın devamlılığına yönelik, sonrasında olup biteceklere yönelik. Ama sonrasında olup biteceklerin ne olacağı konusunun karar verilmesi için burası mühim, burada yapıp ettiklerimiz mühim, ona bakmak, ona dikkat etmek çok mühim. Ona dikkat edenlerden olmayı diliyorum kendi adıma ve herkes için bunu diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Her insanın diğer insanlara dokunan tarafları vardır. Bunu ancak insanları tanıdıkça görebiliyoruz. Bu akşam da sanatçı, TRT Diyanet Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Cihat bizimle hayatını ve fikirlerini paylaştı. Kim bilir siz sevgili dinleyenlerimizin kalbine hangi noktada dokunduğu, nerede kesiştik. Bildiğimiz bir şey varsa o da birbirimizi tanımaya ve birbirimize iyi bakmaya ihtiyacımız olduğu. Dileriz ki Rabbimiz bizi hayırda yarışan, birbirinden emin olan bir topluluk eyler. Dualarınızda yer almak ümidiyle en emin olanı Allah'a emanet olunuz.
2: Misafirimiz var. Hazırlayan ve sunan Reyhan Sevinç.
3: Dinlediğiniz program bir tekrar yayındır.
2: Kurtarıcı kurallar az sonra.
4: Reklam.
5: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
5: Ziraat Katılım Banka.

0: Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

0: 16. Allah'tan razı ol. Kalbimizin bütün dengelerinin yerli yerine oturması, huzur ve sükûna kavuşması için olmazsa olmazlardan birisi Allah'tan razı olmaktır. Allah'ın kuldan razı olması, kulun Rabbinden razı olmasına bağlıdır. Allah'tan razı olmak demek iki şeyi kapsar. Birincisi, Rabbimizin bizim için takdir ettiği şeylere razı olmaktır. İkincisi ise, Rabbimizin hayatımıza ilişkin koyduğu hükümlerden razı olmaktır. İnsanın mutlu olması, her şeyden önce Allah'tan razı olmaya bağlıdır. Mutluluğu Allah'ın sana senin istediğin şeyi vermesine bağlarsan, onu vermedikçe mutlu olamazsın. Hem verdiğinde de mutlu olup olamayacağını bilemezsin. Oysa mutluluğu Allah'ın verdiğine ve vermediğine razı olmaya bağlarsan, Allah seni verdiğiyle de vermediğiyle de mutlu kılar. Şimdi bunu bir örnek üzerinden netleştirelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zekat memurlarını etrafa görevli olarak gönderirdi. Bu memurlar gittikleri yerlerde insanların zekatlarını toplayarak, ilk olarak o bölgedeki fakirlere dağıtırlardı. Şayet mal fazlası olursa bu defa bu malları Medine'ye getirirler, Peygamberimiz de onu zekatta hak sahibi olan kimselere uygun bir biçimde dağıtırdı. Münafıklar özellikle bu mal dağıtımı esnasında çok hassas olurlardı. Kendilerine herhangi bir şey verilirse memnun olup sevinirler, kendilerine verilmezse bu defa öfkelenirler, Allah Resulü'nün haşa adaletsizlik yaptığını, taraf tuttuğunu ima ederlerdi. Oysa samimi müminler Peygamberimizin taksimini hiçbir itiraz ortaya koymaksızın kabul ederlerdi. Peygamberimiz tarafından kendilerine bir şey verilse de verilmese de razı olurlardı. Allah Resulüne veya dine karşı bir öfke duymak şöyle dursun, tam bir rıza haliyle bugün vermediyse yarın verir, hiç vermese de olur. Rabbimiz nasıl uygun görürse, onun elçisi nasıl dilerse biz ona razıyız derlerdi. Bu gerçek ayetlerde şöyle anlatılmıştır. Onlardan sadakaların, zekat gelirlerinin taksimi hususunda sana dil uzatanlar da var. Şayet bunlardan kendilerine verilmişse hoşnut olurlar. Verilmemişse hemen öfkelenirler. Halbuki Allah ve Resulünün verdiğine razı olup, bize Allah yeter, Allah da Resulü de bize lütuf ve kereminden yine verir. Doğrusu biz yalnız Allah'tan umarız deselerdi daha iyi olurdu. Bu ayet doğrultusunda kendimize dönüp bakalım. Bizler de Rabbimizden istediklerimizi dualarımızla dile getiriyoruz. Burada şu hususu göz önünde bulundurmalıyız. Mutluluğumuzu Allah'tan istediklerimizin bize aynen verilmesine bağlı kılmak iki sebeple doğru değildir. 1. İstediğimiz şey bize verilmediği sürece mutlu olamayız. Hatta şeytanın vesvesesiyle içten içe istediklerimizi vermediği için Rabbimize karşı sabırsızlık ve saygısızlık durumu söz konusu olabilir. Hatta kimi durumlarda Allah muhafaza, sırf istediği olmadı diye Allah'a öfkelenen, onunla irtibatı koparan kimseler söz konusu olabilir. 2. İstediğimiz şeyin bizi mutlu kılacağını kesin olarak bilemeyiz. Belki de istediğimiz şey hayır görünümünde bir şer olabilir. Ya da hayır olsa bile biz onu kendi kötü davranışımız sebebiyle hakkımızda şerre dönüştürebiliriz. Öyleyse yapmamız gereken, Rabbimiz her ne verirse ya da her neyi vermezse buna razı olmaktır. Böyle yapınca her halimizden memnun oluruz. Bize nasılsın diye sorulduğunda içimiz burkularak, yazıklanarak, eh işte modunda bir elhamdülillah çekmek yerine mütebessim bir çehre, rahat bir gönülle çok şükür elhamdülillah deriz. Duamız, Rabbimiz bizlere mutluluğumuzun O'nun koyduğu kurallara bağlanmakta olduğunu bildirsin. Mutluluğu beyhude yere başka şeylerde arayarak bir ömür tüketmekten bizleri muhafaza eylesin. Bizleri kendisinden razı olan kullarından eylesin.
1: Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

0: Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Yurt genelinde irade bizim, zafer bizim temasıyla 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı direniş ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz anıldı. Törenlerin merkezinde o karanlık gecede milli iradenin hedef alındığı Gazi Meclisimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 15 Temmuz'un emperyalist bir proje olduğunu söyleyerek FETÖ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safiye Arpaguş da şehitlerimiz ve ülkemiz için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un o karanlık ve en uzun gecesinde Türkiye'yi ayağa kaldıran ve milleti meydanlarda buluşturan salalar, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yeniden göklere yükseldi. 81 ilde saatler 00.13'ü gösterdiğinde 90 bin camide direnişin simgesi salalar eş zamanlı olarak okundu. Öte yandan 15 Temmuz'da vatan için canlarını ortaya koyan kahramanlar, destansı direnişin 10. yılında dualarla da yad edildi. Türkiye'nin dört bir yanında camileri dolduran vatandaşlar, şehitlerin emanetine sahip çıkmak için aynı safta omuz omuza durdu, ellerini semaya açtı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevsim sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 35, Trabzon 25, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümüşhane 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'ya doğru yola çıkıyoruz. Orada Halilurrahman Külliyesi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Şanlıurfa'nın Gölbaşı Mahallesi'nde külliyenin teşekkülü sırasında 150 metreye 30 metre boyutlarında, kabaca uzun dikdörtgen şeklinde bir havuzla çevrilmiş olan Balıklı Göl adında küçük bir gölün etrafında yer alır Halilurrahman Külliyesi. İlk binası 13. yüzyılda yapılmış, 18. ve 19. yüzyıllarda yeni birimlerin eklenmesiyle birlikte külliye haline getirilmiş. Halilurrahman Camii Şerifi, Halilurrahman Medresesi, Rıdvaniye Camii Şerifi ve Rıdvaniye Medresesi ile bir hazireden oluşmakta. İçinde mevcut bulunan Balıklı Göl, efsaneye göre Nemrut'un mancınıkla kaleden attırdığı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yerde ateşin suya dönüşmesiyle meydana gelmiştir. Külliyenin en eski binası, gölün güney kıyısının batı köşesine yakın kesiminde yer alan Halilurrahman Camii Şerifidir. Bazı kaynaklarda aynı zamanda Urfa'nın en erken tarihli cami-i şerifi olan binayı Abbasi halifelerinden Me'mun'un yaptırdığı söylenmekte ise de kitabesinden Hicri 608 yılında Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni El-Melikül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından inşa ettirildiği öğrenilmekte. Bizans dönemine ait bir kilisenin yerine yapıldığı sanılan Cami-i Şerif, zamanla çeşitli değişikliklere uğrayarak Eyyubi mimarisine has özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş ve 1810 yılında yapılan köklü onarım sırasında da bugünkü şeklini almış. Halk arasında Döşeme Cami-i Şerifi veya bünyesinde bulunan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamından dolayı Makam Cami-i Şerifi adlarıyla da anılmakta. Sevgili dostlar, Halilurrahman Medresesi 1871 yılında Urfa Evkaf Müdürü Mustafa Efendi tarafından yaptırılmış. Cami-i Şerif'in makam kısmına bitişik geniş bir eyvanla başlayarak köşede kuzeye dönüp gölün batı kıyısını kaplar ve karşı köşede göle girinti yapan kubbeli bir maksure ile sona erer. Gölün batı kıyısı boyunca dizilmiş olan tonoz örtülü molla hücreleri farklı boyutlarda ve önlerindeki iki kat Bursa kemerli revaklarla dikkatleri çekiyor.

0: daha büyük üç kubbeyle örtülü enine uzun dikdörtgen bir yapıya sahip. Kesme taş duvarları binanın giriş cephesinde üç gözlü son cemaat yeriyle doğusunda tek şerefeli bir minaresi bulunmakta. Sevgili dostlar, Rıdvaniye Medresesi Cami-i Şerif'i üç taraftan kuşatan ve ortası havuzlu geniş bir avluya açılan U biçiminde karakteristik bir planla ele alınmış. Merkezi konumdaki üzeri kubbe örtülü kütüphane ile köşelerde yer alan iki büyük okuma odası ve önleri revaklı talebe hücrelerinden oluşmakta. Revaklar kilitli taşları sarkıtlı bursa kemerlerine yaslanan tonozlarla örtülmüş. Hücreler avluya açılan birer kapı ve pencereyle teşkilatlandırılmış. Bugün medresede değişik okullarda okuyan fakir öğrenciler barınmakta. Kaynaklarda adı geçen ve bazı batılı seyyahların kitaplarında resimlerine rastlanan Halilurrahman Hamamı ile Balıklı Göl'ün yakınındaki tarihi evler ve Hazire'deki bazı türbeler zamanın şehircilik anlayışına göre 1924 ve 1958 yılları arasında yıktırılmış. Ve Balıklı Göl'le biraz ilerideki daha küçük olan Ayn Zeliha Gölü arasına üzerinde köprü bulunan bir kanal açılarak bölgeye yeni bir düzenleme getirilmiş. 1991 yılında yapılan onarım ve son çevre düzenlemesi sırasındaysa Halilurrahman Külliyesi'nin bütün yapıları gölün etrafını çevirecek şekilde korkuluk şebekeleri ve üstleri taçlandırılmış kemerlerle birbirine bağlanmış. Böylece iki medrese arasındaki alanın önü revaklı odalarla birleştirilmiş ve külliyenin tamamı yeniden ışıklandırılmış. Kıymetli dostlar, Halilurrahman Külliyesi'nin Balıklı Göl'e akseden silüetiyle bütünleşmiş manzarası bugün Şanlıurfa'nın sembolü haline geliverdi. Cenab-ı Allah Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa'daki tarihi eserlerin tamamına emeği geçen herkesten razı olsun. Burada dini mübini İslam'ın hakikatlerinin anlatıldığını, elbette bu manevi iklimde müminlerin gönüllerine huzur ve refah verebilmek ümidiyle Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimelerinin ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinin okutulduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bu güzel gayreti ortaya koyan herkesten razı olsun. Bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Reklam.
1: Adalet mülkün temelidir. Adalet hayatın düzenidir. Sağlam temellere ve düzene sahip olmak için oluşturulan Mecelle Kanunu, Mecelle'den dersler programıyla sizlerle buluşuyor. Nurettin Muhtar Acar'ın hazırlayıp sunduğu Mecelle'den dersler, Salı ve Perşembe günleri saat 19.45'te Diyanet Radyo'da.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 2 Safer 1448. Rumi takvime göre 3 Temmuz 1442. Tarihte bugün Dünya Kıble Günü. Güneş Türkiye saatiyle 12.27'de tam olarak Kabe-i Şerif'in üzerinde bulunur. Arka sayfa. Günün konusu. Kıbleye doğru yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? İster farz ister nafile olsun, namaz kılarken kıbleye yönelmek, yani istikbali kıble, namazın geçerlilik şartlarından biri olup, bazı zorunluluk ve ruhsat halleri dışında bu şarta uyulmazsa namaz sahih olmaz. 4 mezhebe göre de Mescid-i Haram'da namaz kılan kimsenin yüzünü ve yönünü bizzat Kabe binasına çevirmesi şarttır. Bu sebeple Mescid-i Haram'da cemaatle namaz kılınırken saflar Kabe'yi çevreler. Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar, edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa,

0: kılması sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı halde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa, namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise, eğer döndüğü o yön kıble istikameti değilse, namazını iade eder. Bir ayet. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Bakara Suresi 144. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Ammar bin Yasir radıyallahu anh bir gün hutbe okumuş, peygamberimiz gibi hutbesini kısa tutmuş, hem de güzel konuşmuştu. Hutbeden hoşlanan cemaat, keşke biraz daha uzatsaydın diyerek ona temennilerini dile getirmişlerdi. Ammar bin Yasir ise onların bu isteklerine Resulullah'tan işittiği şu hadisle karşılık vermişti: şüphesiz ki kişinin namazını uzun, hutbesini kısa tutması anlayışlı olmasının işaretidir. Siz de namazı uzun, hutbeyi kısa tutun. Çünkü kısa da olsa bazı sözler büyüleyicidir.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Haberler az sonra. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz.

0: davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam.
0: Önce insanız, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Yurt genelinde irade bizim, zafer bizim temasıyla 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı direniş ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz anıldı. Törenlerin merkezinde o karanlık gecede milli iradenin hedef alındığı Gazi Meclisimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 15 Temmuz'un emperyalist bir proje olduğunu söyleyerek FETÖ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da şehitlerimiz ve ülkemiz için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un o karanlık ve en uzun gecesinde Türkiye'yi ayağa kaldıran ve milleti meydanlarda buluşturan salalar, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yeniden göklere yükseldi. 81 ilde saatler 00:13'ü gösterdiğinde 90 bin camide direnişin simgesi salalar eş zamanlı olarak okundu. Öte yandan 15 Temmuz'da vatan için canlarını ortaya koyan kahramanlar, destansı direnişin 10. yılında dualarla da yad edildi. Türkiye'nin dört bir yanında camileri dolduran vatandaşlar, şehitlerin emanetine sahip çıkmak için aynı safta omuz omuza durdu, ellerini semaya açtı.
0: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevsimi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 35, Trabzon 25, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

başında satıcı olmadan ihtiyacı olanların simitlerini alıp ücretlerini kaseye bırakmalarıydı. Öyle sanıyorum, kantinde çalışan yaşlı bir amcanın evine nafaka götürmek için açtığı bir tezgahtı burası. Akşam olduğunda artan simitlerle paraları gönül huzuruyla alan yaşlı amca, evine nafaka götürmenin mutluluğunu yaşardı. Tahsil hayatım boyunca o camekan, masada durduğu gibi simitlerin parası da kaseye konuluyordu. Yıllar sonra öğretmenlik yaptığım bir okulda bu uygulamadan bahsetmiştim öğrencilere. Okula gelen öğrencilerin gelir düzeylerinin iyi olduğu bir kurumda, ne dersiniz gençler, böyle bir uygulama yapmayı planlasak, bir tarafa simitleri koyup diğer tarafa da simitlerin parasının konulacağı kase koysak sonuç ne olur sizce dediğimde, öğrencilerin bir kısmı, hocam akşama kadar ne simit kalır ne para. Bazıları ise, hocam simit satılır ama para kalmayabilir. Kimisi de, hayır hocam simitlerin parasına kimse dokunmaz deseler de, genel görüş maalesef simitlerin ve paraların kalmayacağı noktasında birleşiyordu. Aslında okulda bulunan öğrencilerin her birinin simit alacak kadar paraya sahip olmasının çok ötesinde bir durumdu bu. Gençlerin bir simit alamayacak kadar parasının olmaması meselesi değildi. Daha çok bir heyecan yaşamak, belki de eğlenme maksadıyla bunu yapmayı düşünüyorlardı. Ama çok önemli bir şeyi unutuyorlar ve unutuyordu. Bize göre bir eğlence aracı, hoş vakit geçirme maksadıyla yapılan bu iş, evine helal para götürmek için gayret eden bir insanın alın teriydi. İyi düşünüldüğünde kasıtlı olmadığı anlaşılan bu fiillerin başkasının canını yaktığı, onları sıkıntıya soktuğu, hatta üzdüğü görülmekteydi. İhtiyacı olmadığı halde ihtiyaç sahibi bir insanın elinden alın terini almak, üstelik bunu bir oyun ya da bir zevk aracı haline dönüştürmek neticesinde mutlu olan bir insan hangi derdimize derman olabilir ki? Öğretimini bu şekilde tamamlayıp farkındalık ve diğergamlık hissine ulaşmadan hayat atılan birisi için insan ne anlam ifade eder ki? Sürekli almaya odaklanmış, vermenin daima bir kayıp olduğu zehabına kapılmışsa bir insan, huzur telkin eder mi çevresine? Bir dosttan dinlemiştim. Alışverişe giden bir zat, vitrinin dışa bakan tarafında satılan yiyecek ve içeceklerden satın almak istemediğinde, sebebini soran satıcıya, "Efendim, teşhir ettiğiniz bu yiyecek ve içecekleri almak isteyip de alamayan, evladı için evine götürmek isteyip de götüremeyen nice insanların gönlü ve gözü bu nimette kalıyor. Bu göz hakkıyla eve gitmek istemem," diyor. Bırakın başkalarına ait bir şeyi almayı, onların gözlerinin değdiği bir nimete böyle bakan insanlar var bu dünyada. Ve Hazreti Ebubekir'den bir hal dersiyle tamamlayalım. Hazreti Ebubekir kendisine ikram edilen bir yiyeceği daha sonra şüphelendiği için istifra edip vücudundan dışarı çıkarır. Şaşkın gözlerle kendisine bakan, "Neden bu eziyet bu bedene?" diyen dostlara, "Ben Allah Resulü'nden işittim. Bir lokma haramı ancak cehennem ateşi temizler."

Hüsnü Hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Ahmet Yesevi'den Eşrefoğlu Rumi'ye, Aşık Yunus'tan Niyazi Mısri'ye birçok şairimizin hem hayat hikayelerini hem de şiirlerini dinlemeye hazır mısınız? Türk İslam Edebiyatı'nın seçkin şairleri ve onların şiirlerinin yer aldığı klasik tasavvuf eserlerine yer verilen İrfan Meclisi'nin incileri her salı saat 21'de Diyanet Radyo'da.

0: Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Sen de katıl derim, katılım evim.
2: Reklam.
3: Gençliğe rehber az sonra.

0: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
1: Merhabalar efendim. Rabbim gönlümüze ferahlık, meskenimize huzur, ilişkilerimize muhabbet katsın. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmel Aybek, Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızla karşınızdayız. Bugün programımızda çocukların hayatında derin izler bırakan bir konuyu ele alacağız. Anne baba arasındaki ilişkinin çocuklar üzerindeki etkisini. Çocuğun gelişimini konuşurken sıkça davranışlara, sınır koymaya ya da çocuğun eğitimine, gelişimine odaklanırız. Oysa çocuğun ruhunu şekillendiren çok daha önemli temel bir alan var. Anne ve babanın birbirleriyle kurduğu bağ, birbirleriyle kurduğu ilişki. Bugün bu ilişkiye yaşanan, hissedilen ve içselleştirilen yönleriyle bakacağız. Çocuk anne baba ilişkisini zihninden önce duygularıyla algılar. Henüz tam anlamıyla soyut düşünemez ama çok güçlü hisseder. Anne baba arasındaki ilişki çocuk için şunları belirler. Dünya güvenli mi? Yakınlık kurmak rahatlatıcı mı yoksa yorucu mu? Birlikte yaşamak huzur mu yoksa gerginlik mi getirir? Bu soruların cevabı sözle değil, tekrar eden hallerle oluşur. Ses tonları, bakışlar, evin genel atmosferi. Bu yüzden çocuk için anne baba ilişkisi sadece bir örnek değil, temel bir zemindir. Çocuğun üzerinde yürüdüğü, durduğu, kendini konumlandırdığı, hatta nefes aldığı bir zemin. Anne baba arasında hiçbir zorlanma veya bir problemin olmaması gerçekçi değildir. Belirleyici olan zorlanma

0: sanmanın, problemin varlığı değil, nasıl taşındığı, nasıl çözüme kavuştuğudur. İlişkilerde çocuk şunlara bakar. Zor anlarda bağ tamamen kopuyor mu? Yoksa ilişki yara alsa bile korunabiliyor mu? Çocuk için en öğretici sahne şudur. Anne baba arasında bir gerilim yaşanabilir ama sorun orada, ortada bırakılmaz. Sorun konuşarak, sakinleşerek ya da zaman içinde çözüme kavuşur. Yani çocuk şunu görür. İlişkiler bozulabilir ama tekrar toparlanabilir. Bu deneyim çocuğun ileriki hayatında sabır, umut ve ilişki dayanıklılığı geliştirir. Çocuk için anne baba hayatın merkezidir. Bu merkezde bir sarsıntı olduğunda çocuk doğal olarak denge arar. Henüz bu yetişkinlerin meselesi diyecek zihinsel kapasitesi yoktur. Anne baba ilişkisi gerginleştiğinde çocuk çoğu zaman kendini merkeze alır. Eğer ilişki belirsiz, gergin ve açıklanamazsa çocuk bu boşluğu kendisi doldurmaya başlar. Bir şey yanlış gidiyor. Bir şey yapmam gerekiyor. Belki de sebep benim. Taraf mı tutmalıyım? Bu gibi düşünceler çocukta kendiliğinden oluşur, yani gelişimsel bir eğilimdir aslında. Ve burada anne babanın tutumu belirleyici bir rol oynar. Şimdi en kritik yere geliyoruz. Bir sorun olduğunda çocuğun etkilenmemesi için ne yapmak gerekir? Öncelikle çocuğa net bir sınır cümlesi vermek gerekir. Yani çocuk şu mesajı açıkça duymalıdır. Bu bizim meselemiz. Senin çözmen gereken bir durum yok. Bu cümle gerektikçe söylenmelidir. Çünkü çocuk tekrar tekrar emin olmak ister. Söylenebilecek net ve sade cümleler, biz kendi aramızda çözümleyebiliriz. Bu seni ilgilendiren bir şey değil, rahat ol. Anne baba olarak halledeceğimiz bir konu, biz çözeriz, merak etme. Veya senin hiçbir şey yapmana gerek yok. Bu gibi cevaplar çocuğu rahatlatmaya yetecektir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu, çocuğu aracı yapmamak. En sık yapılan hatalardan biri de bazen bu olur. Babanla konuşur musun? Babam böyle dedi de. Çocuk bu noktada istemeden taşıyıcı olur. Bu rol çocuğun ruhunda erken bir ağırlık oluşturur. İlişkide bir sorun oluştuğunda anne baba şunu kendine ilke edinmelidir. İlişkimizin dili çocuğun üzerinden kurulamaz. Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, çocuğun yanında sorunu tamamen çökmüş gibi bırakmamak gerekir. Evet, anne baba arasında bir tartışma yaşanabilir. Ama çocuk şunu görmemelidir. Günlerce süren buz gibi bir mesafe. Hiç konuşmadan geçen akşamlar. Havada asılı kalan bir gerginlik. İşte bu durumda çocuk bekler, gerilir ve kendini sorumlu hisseder. Bu durumda yapılabilecek basit ama etkili bir adım, tartışma sonrası çocuğun görebileceği küçük bir temas, normal bir konuşma, ortak bir iş veya sakin bir ton olabilir. Bu tutumlar çocuğa şunu söyler: her şey yolunda, ilişki ayakta. Bazen de bazı cümleler çocuğun yükünü artırır. Özellikle kaçınılması gereken ifadeler. Zaten sen de çok yoruyorsun bizi. Sen üzerine düşeni yapsaydın bunlar olmazdı. Bu stresin sebebi bu ev. Biraz büyü de anlarsın. Bunun gibi cümleler çocuğun zihninde şu anlama gelir: sorun benimle ilgili. Oysa çocuk için en güvenli dil, açıklayıcı ama ayrıntıya boğmayan, duyguyu çocuğa yüklemeyen, yetişkin sınırını koruyan bir dildir. Anne baba ilişkisi çocuğun üzerine yük bindirdiğinde şu belirtiler görülmeye başlar çocukta: aşırı uyumlu olma, sürekli ortamı kontrol etme, sorun çıkarmamaya çalışma, ani öfke ya da içine kapanma. Bu belirtiler yetişkine şunu anlatır: çocuk bu sorunlu ilişkiyi taşımaya çalışıyor ama kaldıramıyor. Bu noktada yapılması gereken şey ise daha fazla kural koymak değil, daha fazla yetişkin sorumluluğu almaktır. Anne baba arasındaki ilişki çocuğa fark ettirmeden şunu öğretir. Dünya nasıl bir yer? İlişkiler güvenilir mi? Ben nerede duruyorum? Çocuk anne baba ilişkisinde kendine düşen yükü ne kadar az taşırsa o kadar rahat olur çocuk. Davranışlarımızla çocuğa nasıl davranması gerektiğini öğretmeden önce nasıl ilişki kurulduğunu göstermiş oluruz. Anne baba olmak sadece çocuğun eğitimine, gelişimine yönelmek değildir. Bazen eşe yönelme biçimi, doğru bir iletişim, çocuğa bırakılan en kalıcı miras olur. Bugün buradan şu cümleyle ayrılabiliriz. İlişkimizi taşımak bizim işimiz. Çocuğumuzun işi ise çocuk kalmak. Efendim bugünlük de bu kadar. Bir sonraki programımızda görüşmek duasıyla, sağlıkla, huzurla kalın efendim.
1: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

Hayat bir yoldur, adım adım gidilen. Bu yolda birçok iniş çıkışlarla karşılaşır insan. Bazen üstesinden gelir, bazen de çıkmaza girer. Hayatın yol göstericisi ise vahidir. Vahiden hareketle varoluşumuzun amacını, dünyadaki görev ve sorumluluklarımızı ayetlerle anlatıyoruz. Burhan İşleyen'le Vahiden Hayata her cuma saat 15'te Diyanet Radyo'da.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan biridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: Reklam.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Haberler az sonra.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Yurt genelinde irade bizim, zafer bizim temasıyla 15 Temmuz gecesi ortaya konan destansı direniş ve vatan uğruna canını feda eden aziz şehitlerimiz anıldı. Törenlerin merkezinde o karanlık gecede milli iradenin hedef alındığı Gazi Meclisimiz vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. 15 Temmuz'un emperyalist bir proje olduğunu söyleyerek FETÖ tehlikesinin devam ettiği uyarısında bulundu. Törene katılan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş da şehitlerimiz ve ülkemiz için dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda yaptığı konuşmasında şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz. Asırlardır bu topraklarda başımız dik yaşıyoruz. İnşallah kıyamete kadar da Elif gibi dimdik durmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. 15 Temmuz'un o karanlık ve en uzun gecesinde Türkiye'yi ayağa kaldıran ve milleti meydanlarda buluşturan salalar, hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde yeniden göklere yükseldi. 81 ilde saatler 00:13'ü gösterdiğinde 90 bin camide direnişin simgesi salalar eş zamanlı olarak okundu. Öte yandan 15 Temmuz'da vatan için canlarını ortaya koyan kahramanlar, destansı direnişin 10. yılında dualarla da yad edildi. Türkiye'nin dört bir yanında camileri dolduran vatandaşlar, şehitlerin emanetine sahip çıkmak için aynı safta omuz omuza durdu, ellerini semaya açtı.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Artvin çevreleri sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin ise mevsimi sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 31, İstanbul 30, İzmir 37, Antalya 35, Trabzon 25, Eskişehir 31, Erzurum 27, Şanlıurfa 41 derece. Bazı dış merkezlere gelince Mekke 41, Medine 45, Kudüs ve Lefkoşa 32, Girne 31, Gümülcine 34, Saraybosna 33 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

0: Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetik.
1: Efendim hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Bereketli, güzel, bol muhabbetli bir program diliyoruz her birimize inşallah. 16 Temmuz Perşembe akşamında sizlerle birlikteyiz efendim. Cuma akşamındayız, Cuma bayramımızın akşamındayız. Herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Sizin de hayırlı cumalar mesajlarınızı bekliyoruz efendim. Yüce Rabbimizin rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. Rabbim en güzel şekliyle, en mübarek şekliyle bu güzel ayımızı, bu güzel mübarek günlerimizi huzurlu eylesin, sağlıklı eylesin, sağ selamet bizleri günlere erdirsin, ömrümüzü sağlıklı, bereketli eylesin inşallah. Tabii mesajlarınızı, selamlarınızı, kıymetli dualarınızı, hayırlı cumalar mesajlarınızı da özellikle bekliyoruz tabii ki. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız efendim. İstek eserlerinizle birlikte selamlarınızı da bekliyoruz. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı akşamlar başlıyor. Hoş geldiniz.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz hemen ve ilk mesajlarımıza bakacağız. Selamünaleyküm. Diyanet Radyomuza Gaziantep'ten selamlar göndermiş dinleyicimiz. Aleykümselam. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam efendim. Hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz sizlere. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri severek keyifle dinliyoruz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm Eskişehir'den Fadime ben, kızımla beraber mutfakta sizleri dinliyoruz. Bana anne diyen damadıma, kızım da eşi Ömer'e çok selam ediyor. Sıradaki eser bütün mutfak ekibine armağan olsun. Dinleyenlerinize armağan olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Hemen bakalım. Çanakkale'den selamünaleyküm ve aleykümselam. Zeynep Hüma ben, Çağatay abicim. Sesini duyduk. Geri radyoda sizleri dinlemek çok güzel, çok sevindim. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlerle birlikte olduğumuz için çok çok çok mutluyuz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İstek eserlerinizi ve o güzel kıymetli mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Aydın'dan Fatih Azun. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Allah razı olsun. Ömer Salman kardeşim için Eşref Siyah'dan herhangi bir eser yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Mustafa Boran Konya'dan, Maherzain'den Selam Aleyk eserini canımdan çok sevdiğim eşime armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun Çağatay Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar diliyoruz. Cümle müminlere hayır, bereket, sıhhat, afiyet diliyorum. Dalı incitme gönül ezgisine çok kıymetli eşim, oğlum ve kızlarıma, Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan etmek istiyorum. İstanbul Zeytinburnu'ndan Mahmut Kayacı. Teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz bizler de sizlere. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesi. Ardından mesajlarınıza devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz. Şu an bizlere araçlarında kulak veren, yolda seyir halinde eve dönüş yolculuğunda olan ve bizleri dinleyen değerli dinleyicilerimiz, her birinize selam olsun. Sağ selamet evlerinize ya da gideceğiniz yerlere varınız efendim inşallah. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar İzmir'den sizleri severek dinliyoruz. Aleykümselam. Uğur Işılak'tan Serden Geçti Serinliği tüm dinleyenlere gelsin. Kucak dolusu sevgiler. Fethi Bey galiba yazdı mesajını. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam Çağatay Hocam. Sesinizi duydum. Çok sevindim. Uzun zamandan beri duymadık sesinizi. Allah razı olsun efendim. Şimdiden hayırlı cumalar diliyoruz tüm Müslüman alemine. İstanbul'dan Erdal Gezgin. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen şu güzel istemiş olduğunuz eseri de dinletelim. Mesajlarınızı bekliyoruz hemen sonrasında.

0: Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
3: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar. Mersin'den Melek ben. Hayırlı akşamlar efendim. Şu an Gaziantep'e doğru yoldayım. Alper'den bize rahmet lazım eserini istiyorum. Allah'a emanet olunuz. Rabbimin sonsuz rahmetine muhtacız. Mevla bizlere rahmetiyle muamele eylesin efendim. Ve sizlere de hayırlı yolculuklar diliyoruz tabii ki. Yolunuz açık olsun. Selamünaleyküm Çağatay Bey. Aleykümselam. Oğlum Deva'yla yaz okulu dönüşü, iş çıkışı sizleri dinliyoruz. Yolculuğumuza denk geldiği kısımlarda. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah'ım yayınlarınızı daim eylesin. Amin. Bizim için Halil Necipoğlu'ndan bir eser yayınlarsanız çok seviniriz. Allah'a emanet olunuz. Kayseri'den Seda, teşekkür ediyoruz efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Kahramanmaraş'tan Zeynep, canım anneme ve canım babama sıradaki eseri armağan ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Edelim efendim, sıradaki eserlerimiz armağan olsun. 0533 013 8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz selamlarınızı, istek eserlerinizi.

Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Nehyi maruf emri münkerdir gezen meydanda bak. En metin ahlakımız yahut görüp aldırmamak. Yıktı bin mel'un kalem namusu bizler uyumadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı. Susmak evladır deyip sustuk sanırsın duymadı.

Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nevşehir'den Hatice ben. Ayşe annem özellikle Çağatay Bey sizin sesinizi duyduğu için çok sevindi. Çok teşekkür ediyoruz efendim Ayşe annemize. Sevgilerimizi, hürmetlerimizi iletin lütfen. Sizin için Ömer Karaoğlu'ndan Arzuhal eserini istiyor bütün Diyanet dinleyicilerine armağan olsun. İyi akşamlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Güzel memleketimiz Nevşehir'imiz. Bolca selam olsun efendim. Selamünaleyküm, iyi günler diliyoruz. Aleykümselam efendim. Dünkü 15 Temmuz gecesi bir eser yayınladınız. Çok güzeldi. Biz o eseri yine dinlemek istiyoruz. Acaba hangi eserdi? Çok eser yayınladık efendim biz dün gece. Ve birbirinden güzel eserleri sizlerle buluşturduk. Ama yine o minvalde eserlerimizi tabii ki sizlere armağan ederiz. Selamünaleyküm. Aleykümselam Şükrü İşcan. Cuma akşamının feyzi bereketi üzerimize olsun. Dualarımızla Allah razı olsun. Sizlerden de efendim çok teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim. Sıradaki istemiş olduğunuz eserimizi buluşturalım sizlerle. Ardından yine mesajlarınızı bekliyoruz. Devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar devam ediyor. Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz. Selamlar İstanbul'dan eli yürekli ailesi olarak. Aleykümselam efendim. İzmir'den minik misafirimiz Zümra Karapınar için Kabe'de Hacılar eserini istiyoruz. Onu da eşlik etmesi için rica ederiz. Başarılarınız daim olsun. Saygılarımızla saygılar, muhabbetler bizden olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hollanda'dan selamlar sizlere. Gül ailesi olarak sizleri severek dinliyoruz. Oğlumuz Huzeyfe ve bütün dinleyenler için sıradaki eseri istiyoruz. Gül ailesi çok teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere hayırlı akşamlar diliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı akşamlar olsun. Konya'dan Halil Türkmenoğlu sizden Estağfurullah eserini istiyoruz. Yayınlarsanız bütün Müslümanlara armağan olsun Çağatay Bey. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Konya'mıza ve sizlere biz de bolca selam ediyoruz efendim. Hemen dinletelim sıradaki eserimizi. Ardından devam edelim.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlarınız olsun. Sivas Zara'dan Allah'ın rahmeti bereketi üzerinize olsun. Amin cümlemizin efendim. Savaş altında ve zulüm gören bütün

bütün Müslümanlar ve bütün Müslüman alemi için Ağlar Yakup Ağlar Yusuf'um diye eserini yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam efendim. Savaş Talha'dan Elbaki eserini Gebze'den canım eşim ve tatlı oğullarım Emir Musa ve Ömer Mahi için istiyorum. Hayırlı günler diliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Bizler de sizlere sağlıklı, bereketli, huzurlu bir gün diliyoruz. Selamun aleyküm. Sıradaki eseri aleyküm selam efendim. Sarıyer Nekke Nur Kur'an kursuna hediye etmek istiyorum. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz. 0533-013-8090 mesaj numaramız. Eserimizi dinleyelim. Ardından devam edelim.

0: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Atalarımızdan aldığımız en kıymetli miras sözlerdir. Her biri bir yaşanmışlık, her biri bir ders, her biri bir öğüttür. Kökler ve Sözler programında her bölümde bir atasözünün peşine düşüyor, onun derin hikmetini keşfediyor ve yaşamımıza nasıl yansıtabileceğimizi irdeliyoruz. Atalarımızın sözleriyle bugünümüze ışık tutmak, onların engin tecrübelerinden ilham almak için sizleri Diyanet Radyo'ya davet ediyoruz. Kudret Ayşe Yılmaz'ın hazırlayıp İbrahim Bildir'in seslendirdiği Kökler ve Sözler, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri saat 10'da Diyanet Radyo'da.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor. Hayırlı akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
4: Evet efendim, mesajlarınızı bekliyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Gazi Mahallesi'nden Ebu Bekir Yılan'la hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Selamlar ve dualarla kendinize iyi bakınız. Sizler de efendim çok teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar olsun. Aleykümselam. Kayseri'den Yusuf, Kayseri'den Yavuz İlkaya. Eşim, kızım, Diyanet Radyo dinleyenlerine, özellikle Yusuf Aba ve Ümit Balcı müdürlerim için sıradaki eseri sizlerden istiyorum diyor dinleyicimiz. Sıradaki eserimizi yine başka bir dinleyicimizin istek eserini hemen sizlerle buluşturalım. Yeni saatimizdeyiz efendim. Şu güzel eserimizle karşılayalım. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Isparta, Sav'dan selamlar. İsmim Abdullah Samet. Aleyküm selam efendim. Bizlerden de sizlere selam olsun. Teşekkür ediyoruz. Antalya'dan hayırlı akşamlar diliyoruz. Sizleri dinlemek keyif veriyor, mutluluk veriyor bize. Antalya'dan, sıcak bir Antalya'dan sevgiler, selamlar. Teşekkür ediyoruz. Aleyküm selam efendim. Bizden de selam olsun. Selamünaleyküm. Fatih Koca'dan bir eser dinlemek isteriz diyor Bayburt'tan. Emre Bey, teşekkür ediyoruz efendim. Akşamınız bereketli olsun. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hayırlı cumalar olsun efendim cümlemize, tüm İslam alemine. Duayla, bereketle, rahmetle inşallah. Dinleyelim, dinletelim. Ardından devam edelim. Buyursunlar.

0: Hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm, aleykümselam. Çağatay Bey merhabalar, Bayburt'tan selamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar sesinizi duymak bizleri mutlu etti. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Can Feda adlı eseri sizlerden istiyoruz diyor dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Konya'dan Rukiye. Hayırlı akşamlar efendim. Tüm sevdiklerim ve komşum Sümeyra için Kuytu Gecelerde veya Yar Leyla eserini istiyoruz. Yayınlarsanız sevinirim. Sizleri sürekli severek dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim yayınlarınıza daim eylesin. Amin. Mesajlarınızla, muhabbetinizle, sizlerin bu güzel alakasıyla Allah'ım inşallah güzelliklerle, bereketiyle devam ettirsin programlarımızı. Makedonya'dan selamünaleyküm ve aleykümselam. Cuma akşamımız bereketli olsun. Amin efendim cümlemize inşallah. Hem Diyanet Televizyonumuza hem Diyanet Radyomuzun çalışanlarına, her bir Diyanet ferdine selamlar iletiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli başkanımızdan en son çalışana kadar selam olsun ve aleyküm selam. Allah'a emanet olunuz. Biz de sizi dinliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Emin Aydan, Aşkın ile Aşıklar eserini yayınlarsanız seviniriz. Allah razı olsun sizlerden de efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Bekliyoruz istek eserlerinizi.

Efendim hemen tekrar mesajlarımıza bakacağız. Yavaş yavaş programımızın son bölümüne doğru ilerliyoruz. Isparta'dan Kamil Erdem, selamlar size ve aleyküm selam. Bizden de selam olsun Güller Diyarı'na. Selamun aleyküm Diyanet Radyo ailemize, aleyküm selam. Oğlum Mehmet Ömer ve Abdullah için Esat Kabaklı'dan Bil Oğlum eserini istiyoruz. Tüm İslam alemine hayırlı bereketli akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Akşamınız bereketli, huzurlu, mübarek olsun. Güzel bir eserimiz daha. Hemen kulaklarınıza, gönüllerinize gönderelim, dinletelim. Ardından tekrar huzurlu.

Efendim geldik veda bölümüne. Selamünaleyküm. Samsun'dan Havva Akpınar, canım talebelerim ve anneciğim için sıradaki eseri biz sizlere armağan edelim efendim. Selamünaleyküm. Yayınlarımızı her gün dinliyoruz. Anadolu bir gün programı, hangi il, köy, altyazı yazılabilir mi acaba diyor. Ama hiçbir şey anlamadım ben bu mesajdan. Selamlarınızı aldık ama hiç merak etmeyiniz. Aleyküm selam efendim. Bizler de sizlere sevgilerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletmiş olalım bu vesileyle. Geldik programın sonuna. Yarın sabah saat 7.30'da efendim Hayırlı Sabahlar programımızda tekrar buluşmak duasıyla hayırlı cumalar diliyoruz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Dualarınızda olmak duasıyla Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalınız.

0: yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar, hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklam.

0: Günün duası.
1: Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yunus peygamberin balığın karnında yaptığı dua ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur. Hazreti Yunus'un balığın karnındaki duası, Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Seni noksan sıfatlardan tenzih ederim. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Bu dua ile dua eden hiçbir Müslüman yoktur ki Allah onun isteğini bu dua sebebiyle kabul etmemiş olsun.

0: Mecelleden Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelleden Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz mecelle kaidesi, يُضَافُ الْفِعْلُ اِلَى الْفَاعِلِ لَلْاَمِرِ مَا لَمْ يَكُنْ مُجْبِرًا. Bir başkası tarafından ikrah ve tehditle zorlanmadığı müddetçe gerçekleşen fiil ve eylem, bizzat o eylemi gerçekleştiren kişiye, yani faile izafe edilir. Yapılmasında etkili olan, emreden kişiye izafe edilmez demek istiyor kaidemiz. Değerli dinleyenler, fiilin bir şahsa izafe edilmesinden kasıt, o fiilin işlenmesi dolayısıyla şeriatın öngördüğü şer'i hükmün o fiili işleyene izafe edilmesidir. Çünkü şeriat, mükelleflerin fiillerini bizzat o fiilleri dikkate alarak değil, o fiillerin hükümleri açısından değerlendirir. Çünkü fail olan, yani bizzat o fiili işleyen kişi, o fiilin illeti konumundadır. Dolayısıyla o fiil ve eylem emreden kişiye izafe edilemez. Zira başkasına ait olan bir mülkte tasarrufta bulunmaya yönelik emir batıldır. Böyle bir emir batıl olduğuna göre, o fiilin işlenmesini emreden kişinin tazmin yükümlülüğü de olamaz. Çünkü emreden kişi bazen sebep olabilir belki ama fiili bizzat işleyen kişi illet konumundadır. Gerekçeli ve illetli olan konuların da sebeplerine değil bizzat illetlerine izafe edilmesi esastır. Mesela bir kimse diğer bir şahsa sen falan şahsın malını itlaf et, kullan, harca diye emretse, bu emri üzerine de söz konusu şahıs başkasına ait olan o malı itlaf etse, harcasa, itlaf edilen, harcanan o mal bizzat o malı itlaf edene tazmin ettirilir. Bu konuda emreden kişinin tazmin yükümlülüğü yoktur. Zira mecellenin 94. maddesinde de ifade edileceği üzere el emru bit tasarrufi fi milkil gayri batilun. Başkasının mülkünde tasarrufta bulunmaya yönelik verilen emir geçersizdir. Dolayısıyla bu emir de yok hükmündedir. Değerli dinleyenler, kaide ile ilgili olarak verilen örnekler incelendiğinde şöyle bir tespit yapmak yerinde olacaktır. İşlenen fiilin bizzat o fiili işleyen kişiye izafe edilip emreden kişiye izafe edilmemesi ancak söz konusu fiilin kasıtlı olarak işlenmesi ve bundan dolayı da tazmin gerekmesi durumunda böyle değerlendirilir. Şayet başkasına yönelik bir kasıt ya da tazmini gerektiren bir durum söz konusu değilse, işlenen fiilin de başkası adına, yani ona niyabeten yapılabilir bir eylem olması halinde o fiil bizzat fiili işleyene değil emredene izafe edilir. Mesela falancanın evine girmeyeceğine, şayet girerse eşini boşayacağına dair yemin eden kişi, bir başkasına kendisini taşıyıp o falancanın evine sokmayı emretse yeminini bozmuş sayılır. Yani fiil bizzat emreden kişiye izafe edilmiş olur. Değerli dinleyenler, işlenen fiilin emreden şahsa izafe edildiği bütün konularda, söz konusu eylem dava konusu olduğunda emri yerine getiren kişi tazminat davasında davalı konumunda olacaktır. Yani eylemden zarar gören kişi işlenen eylemi emir karşılığında yaptığını iddia etse de bizzat eylemi gerçekleştiren kişiye dava açar. Dolayısıyla Tazminatı kendisine emredilen bu şahıs öder çünkü eylemi bizzat kendisi işlemiştir. Daha sonra kendisine emreden kişiden ödediği tazminatı geri isteyebilir. Ödediği meblağı geri isteyebilmesi için de verilen emrin geçerli olması gerekir. Şayet emir kanunsuz emirse, yani geçerli değil ise, bu durumda emri yerine getiren kişi ödediği meblağı emredenden talep edemez. Yani radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka mecelleden dersler programıyla tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
0: Mecelleden dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

0: Diyanet takviminden merhaba. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 2 Safer 1448. Rumi takvime göre 3 Temmuz 1442. Tarihte bugün. Dünya Kıble Günü. Güneş Türkiye saatiyle 12.27'de tam olarak Kabe-i Şerif'in üzerinde bulunur. Arka sayfa. Günün konusu. Kıbleye doğru yönelmeden kılınan namaz geçerli olur mu? İster farz ister nafile olsun, namaz kılarken kıbleye yönelmek, yani istikbali kıble, namazın geçerlilik şartlarından biri olup, bazı zorunluluk ve ruhsat halleri dışında bu şarta uyulmazsa namaz sahih olmaz. 4 mezhebe göre de Mescid-i Haram'da namaz kılan kimsenin yüzünü ve yönünü bizzat Kabe binasına çevirmesi şarttır. Bu sebeple Mescid-i Haram'da cemaatle namaz kılınırken saflar Kabe'yi çevreler. Bilerek kıble yönünden başka yöne doğru kılınan namaz geçersiz olur. Kıble yönünü bilmeyen kimse ise araştırma yapar. Edindiği bilgi veya kanaate göre namazını kılar. Eğer namazı tamamladıktan sonra hata ettiğini anlarsa namazı sahih olur. Yeniden kılması gerekmez. Araştırma yaptığı halde hatalı tarafa döndüğünü namaz esnasında anlarsa namaz içinde doğru olan tarafa döner ve namazına devam eder. Herhangi bir araştırma yapmadan veya kimseye sormadan rastgele bir yöne dönüp namaz kılan kimse ise eğer döndüğü o yön kıble istikameti değilse namazını iade eder. Bir ayet. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü o yöne çevirin. Bakara Suresi 144. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Hüsnü hal.
1: Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılır.

Diyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynıyla mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun içinde son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

Resul-i Ekrem mescitte ibadet ederken kendisi itikafta bulunduğu sırada bazı kişilerin yüksek sesle Kur'an okuduklarını işitince, "Dikkat edin, hepiniz Rabbinize münacat ediyorsunuz. Birbirinizi rahatsız etmeyin. Kıraatte ya da namazda biriniz sesini diğerinden daha fazla yükseltmesin" buyurarak onlara ibadet ederken bile ölçülü olmaları noktasında ikazda bulunmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.
1: Hazreti Nuh'un sonu yarısı. Merhaba güzel çocuk. Masal karavanıma hoş geldin. Hazreti Nuh son çağrısıyla sesleniyor artık halkına. Hazreti Nuh'un en azılı düşmanı biliyorsunuz ki tapınak kahiniydi. Bütün konuşmalarında Hazreti Nuh'u kötülüyordu. Bazı adamlarını Hazreti Nuh'u takip etmekle görevlendirmişti. Hazreti Nuh ne zaman insanlara tevhid inancını anlatmaya kalksa bu adamlar gürültü yaparak ve sorun çıkararak insanların oradan uzaklaşmasına sebep oluyordu. Bazen de bu görevi Hazreti Nuh'un karısı üstleniyordu. Hazreti Nuh ne zaman birilerine güzel bir şey anlatsa karısı hemen peşinden onların yanına gidiyor. "O benim kocam, delirmiş, sözlerine inanmayın," diyerek insanların inanmasına engel oluyordu. Hazreti Nuh'a iman edenler takip ediliyor. Onlardan bir şey alınıp satılmıyordu. Komşuları onlarla yüz yüze gelmemeye çalışıyordu. Çocuklarını müminlerin çocuklarıyla oynamamaları için uyarıyorlardı. Hazreti Nuh kendisine yapılan eziyetlere katlanıyordu ama müminlerin bu şekilde eziyete uğramaları onu çok üzüyordu. Allah'a dua ederek yardım istedi. Hazreti Nuh'un duasını kabul eden Yüce Allah onun kavmine anlayacakları dilden bir ceza verdi. Hazreti Nuh'un kavmi mala mülke çok düşkündü. İçinde akarsular geçen bahçeleriyle ve sahip oldukları hayvan sürüleriyle gurur duyuyorlardı. Övündükleri diğer bir şey ise çocuklarıydı. Çok çocuk sahibi olmak onlara göre önemli bir ayrıcalıktı. Yüce Allah onları bu çok sevdikleri şeylerle imtihan etti. Her yıl gökten cömertçe inen yağmurlar son yıllarda giderek azalmaya başladı. Öyle ki bazı senelerde düşen yağmurlar yeri ıslatmadan buharlaşıp gidiyordu. Veralar kuruyunca hayvanlar da giderek kuvvetten düştüler. Bazıları hastalıklarla helak olurken diğerleri yavrulamaz oldular. Bunların Allah'ın bir uyarısı olduğunu anlamayan halksa putlara adaklara diyerek kıtlık yıllarından kurtulacaklarını zannediyordu. Hastalık ve ölüm sırası insanlara geldi. Bünyeleri iyice zayıflayan insanlar hastalanınca bir daha toparlanamıyordu. Dikkat çeken bir diğer husus da yeni çocukların dünyaya gelmemesiydi. Allah çok çocuk sahibi olmakla övünen inkarcıları en sevdikleri şeyle cezalandırıyordu. Bu sıkıntılı günler senelerce devam etti. Şehirdeki en küçük çocuk 15-16 yaşlarındaydı. Müminler bu sıkıntıları daha hafif atlatıyorlardı. Allah sofralarından bereketi eksik etmiyordu. Halk bu felaketlerin müminlere yapılan eziyetlerden kaynaklandığını anlamaya başladı. Böyle giderse hepimiz yok olacağız. Nuh'a ve arkadaşlarına yaptıklarımız tanrılarını gücendirmiş olmalı. Benim yüzlerce koyundan oluşan bir sürüm vardı. Şimdi sütünü sağacağım tek hayvanım kalmadı. Benim de hayvanlarım var da ne oluyor? Hiçbirisi süt vermiyor. Süt vermesi için otlakta ot olması lazım. Bunun için de yağmur gerekir. Güzel bir yağmur yağmayalı yıllar oldum. Kuyularda olmasa 3 gün yaşayamayız. Onlar da kurumaya yüz tuttu. Ama Nuh'un ve arkadaşlarının böyle bir şeyden şikayet ettiklerini görmedim. Bütün bunların sebebi Nuh ve arkadaşları aslında. Bence sebebi başka yerde arıyorsun. Bu kıtlığın ve yokluğun sebebi Nuh'a ve arkadaşlarına yaptıklarımız. O zaman bu kıtlığın kalkması da onun elinde. Eğer o kendi Rabbine dua ederse bu kıtlık kalkar diyorsun yani. Halkın kendi aralarında konuştukları Kral Dermesil'in kulağına kadar gitti. O da uzun bir zamandır her gün işlerin daha kötüye gittiğinin farkındaydı. Kendisi için kurulan zengin sofralardan eser kalmamıştı. Danışmanlarıyla yaptığı toplantı sonunda Hazreti Nuh'la konuşmaya karar verdi. Ona bir anlaşma teklif edecek ve kıtlığın ortadan kalkmasını isteyecekti. Her şey yoluna girince kaldıkları yerden devam edeceklerdi. Asayiş memurunu Hazreti Nuh'a gönderip onunla konuşmak istediğini söyledi. Hazreti Nuh, kralın kendisini niçin çağırdığını tahmin edebiliyordum. Ama bir peygamber olarak böyle bir çağrıyı reddedemezdim. Belki anlatacaklarından dolayı bir kişi bile imana gelebilirdi. Hazreti Nuh saraya girince kral dermesi zor durumda olduklarını gizlemeye çalışarak konuyu tanrılarından açtım.
2: Nuh, ben sana bir daha putlarımıza dil uzatmamanı emretmedim mi? Onlar hakkında ileri geri konuşmaktan ne zaman vazgeçeceksin?
1: Hazreti Nuh ise, bana peygamberlik görevini siz mi verdiniz ki şimdi vazgeçmemi istiyorsunuz? Ben Allah'ın elçisiyim. Putlarınız hakkında söylediğim hangi söz gerçek dışıdır ki sizi rahatsız ediyor?
2: Her zaman söylediklerini şimdi de bana mı tekrarlattıracaksın? Onların kimseye bir yararı olmadığını söyleyen sen değil misin?
1: Siz bugüne kadar onlardan bir fayda gördünüz mü ki böyle konuşuyorsunuz?
2: Sen yaptığın sihirlerle işi bozmadan önce her şey çok güzel gidiyordu. Tanrılarımızın lanetine uğradın. Senin yüzünden yağmurlar kesildi, sürülerimiz yok oldu, tarlalarımız kurudu.
1: Ne yazık. Felaketlerin farkındasınız. Ama sebeplerini yanlış yerde arıyorsunuz. Ey kral, yaşanan bu felaketler Rabbimin size uyarılarının sadece bir kısmıdır. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Böyle yaparsanız Allah bir kısım günahlarınızı bağışlar ve geçmiş günahlarınızdan dolayı cezalandırmaz. Salondakiler homurdanmaktan başka verecek cevap bulamadılar. Hazreti Nuh apaçık hakikatlere rağmen inanmamalarından dolayı çok üzülüyordu. Yeniden konuştum. Yağmurlar kesildi. Ekinleriniz kurudu. Hayvanlarınız telef oldu. Daha akıllanmayacak mısınız? Eğer Rabbinizden bağışlanma dilerseniz o size daha çok yağmur verir. Mallarınız, oğullarınız çoğalır. Bahçeleriniz gürbüzleşir. Allah için bütün bunlar çok kolaydır. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştıramıyorsunuz? Bunları size verebileceğinden şüpheniz mi var? Hazreti Nuh onların sessiz kalmalarına bakarak insafa geldiklerini düşündü ve biraz daha anlattım. Dünyadaki muhteşem düzenden, gökyüzünde hareket eden ay ve güneşten ve yıldızlardan, yağmur ve topraktan söz ettim. Bütün bunların uyumlu bir şekilde insana hizmet ettiklerini anlattı. Fakat değişen bir şey olmadı.
2: Kral dermesil, ey Nuh, biz sihrini kaldırasın diye seni çağırdık. Sen neler söylüyorsun? Hala bizi gelecek felaketlerle korkutuyorsun. Eğer doğrulardansan, kendisiyle bizi tehdit ettiğin azabı getir. Azabı ancak Allah dilerse size getirir. Ve siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Çünkü O sizin Rabbinizdir ve nihayet O'na döndürüleceksiniz.
0: Masal Karavanı. Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren: Saliha Şahin.

aşkın bahtına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemalin görmeyen,

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

kötülere haşmet, iyilere hürmet gerekir. İyi insanlara iyilik ver, olumsuz yük getirme. Bütün insanlar iyilik ararlar ve iyilik yapana sığınırlar. Hür ve serbest insanlar ancak iyiliğin tutsağıdır.

0: Yasin ve Dua.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim.

ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون.

0: صدق الله العظيم. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب العالمين، senin yüce rızanı kazanmak ümidi ve maksadıyla ilahi kelamından Sure-i Yasin'i okuduk. Okumuş olduğumuz bu Sure-i Celile'nin sevabını öncelikle sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhu tayyibelerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle, kendilerini haberdar eyle. Ya Rabbi, sevgili Peygamberimizin şefaati uzmalarına ulaşabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eyle. Ezvacı tahirat olan mübarek annelerimizin, ehli beytin, evladi Resulün ve ashab-ı kiramın da ruhlarını hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, yine okumuş olduğumuz Sure-i Celile'nin sevabını şu fani alemden dar-ı bekaya irtihal eden bütün geçmişlerimizin ruhlarına îsâl eyle. Geçmişlerimizin ruhlarını şad ve mesrur eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Ya Rabbi, hiç kimsenin kimseye faydasının olmayacağı kıyametin o dehşetli gününde bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaati uzmalarına nail eyleyip kendisiyle birlikte cennetine girebilmeyi, cemalullahı seyran edebilmeyi hepimize nasip ve müessere eyle ya Rabbi. Okumuş olduğumuz Kur'an ile kalplerimizi hidayete erdir. Bizleri ve bizlerden sonra gelecek olan nesillerimizi Kur'an'ın yolundan, İslam'ın yolundan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi, günahlarımızı affeyle, kusurlarımızı setreyle. Bizlere dünyada da ahirette de iyilik ve güzellikler ihsan eyle ve bizi cehennemin azabından mahfuz ve masun eyle ya Rabbi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة
1: ياسين ودعاء

Ara bul kendini, bil kimsin sen? Ta sana ola dü alem ruşen. Kendini ara, kendini bul, kendini bil. Kimsin sen? Kim olduğunu idrak et ki iki alem de sana apaçık görünsün.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Uğur Işılak'tan yok bir nefes hak gibi ezgisini sevgili abim Abdullah için diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.

İyi akşamlar Diyanet Radyo. Ben Norveç'ten Şeyma Nur. Sizleri buralarda dinlemek bize çok iyi geliyor. Bugün canım babam Abdülkadir için ve bütün sevdiklerim için eşrefliyadan zaman ezgisini istiyorum. Babacığım seni çok seviyorum, çok özledim. Herkese iyi dinlemeler diliyorum. Tekrardan iyi akşamlar.

Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar Diyanet Radyo dinleyicileri. Ben Büşra, Ankara'dan yayına katılıyorum. Bugün sizleri kız kardeşimle beraber dinliyoruz. Sizlerden doğru olsam ok gibi yabana atarlar beni ilahisini istiyoruz. Çalabilirseniz seviniriz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Herkese iyi dinlemeler.

Özen Tep'ten Azra. Sıradaki parçayı tüm aileme ve canım babama armağan ediyorum. Herkese iyi dinlemeler ve iyi akşamlar diliyorum.

Selamun aleyküm. Ben Ankara'dan Sezai Kırkıcı. Sizlerden seyreyle güzel ilahisini istiyorum. Bütün Ankara'ya, bütün Diyanet Radyo dinleyicilerine armağan ve hediye ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Hayırlı akşamlar.

Cumalar, cuma akşamınız mübarek olsun. Ankara Yapracık'tan Fatih ben. Esat Kabaklı'dan o mübarek bayrak, işte bu bayrak. Çalarsanız sevinirim. Hayırlı akşamlar.

Selamünaleyküm. Tekirdağ Çorlu'dan Ahmet oluyor. 15 Temmuz marşını istiyorum. Hedefi Kızıl Elma olan bütün ümmeti Muhammed'e gelsin. Selamünaleyküm.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizden ortağız bir namusa ilahisini istiyoruz. Şimdiden hayırlı geceler, Allah razı olsun.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: Kafama Takılanlar. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler: Sedat Özdemir, Ahmet İshak Mete.
1: Kafama takıldı hocam. Allah neden Kur'an'da kendisini övüyor ya da bizim övmemizi istiyor? Acaba Allah bencil ve kompleksli mi? Halbuki övmek ve övünmek insanlar arasında iyi görülmez. Övünen insana da iyi gözle bakılmaz. İnsanlar arasında durum buyken neden Allah kendisinin övülmesini istiyor?
2: Hem ilginç hem de daha nelerle karşılaşacağız dedirten bir soru. Bu soruyu soran ya işin dalgasında, ya ön yargılı, ya da armutla elmayı birbirine karıştırmış.
1: Ama neticede dolaşımda olan bir soru. Her ne kadar bazıları için dediğiniz geçerli olsa bile bir kısım saf zihinler bu sorulardan etkileniyor.
2: Yani sen de haklısın. Zaten bu soruyu soranların çoğu cevabını merak ettiği ya da kafasına takıldığından değil, kafa bulmak veya zihin bulandırmak niyetli. Hatta bu tipler bırakın cevabı merak etmeyi, verilen cevabı okuma ve anlama zahmetine bile girmezler, düşünme dürüstlüğü göstermezler.
1: Bu biraz aşırı yorum olmaz mı? Neticede insanlar merak ediyor ve soruyorlar.
2: Ben de merak ettim ve özellikle bu soruyu soranların sitelerine gittim ve biraz gezindim. İnsanlık adına üzüldüm desem abartmış olmam. Her cümlenin sonunda bir sövgü. İfadeler perişan ve pespaye. Eğer kendileri de ifadeleri gibi ise eyvah insanlıklarına. Konuştukları zaman mangalda kül bırakmazlar, dindarların bir sürü olumsuzluklarını sıralarlar. Nedense başkalarının gözündeki çapağa takılanlar, kendi gözlerindeki çöp yığınını göremiyorlar. İnce namı altında bir sürü dışı küf, içi kof laf kalabalığı üretiyorlar.
1: Onları geçelim hocam. Derdimiz samimi insanlar.
2: Haklısın. Derdimiz samimi insanlar. Zaten Kur'an, iyiyi kötüyü bilen ve kötülüklerden sakınan kimseler için rehber olduğunu bildirir. Demek ki kendini bilmeyen, iyiyi kötüyü ayırt etme zahmetine bile girmeyen, ahlaki değerleri tanımayan, modern tabirle nihilist kişiliklere söylenecek bir söz yok. Söylesek de kıymeti olmaz. Anadolu tabiriyle bir kulağından girer, diğerinden çıkar. Öyleyse meselemiz samimi insanlara hak ve hakikati anlatmak.
1: Meseleye gelirsek, böyle bir yargıya nasıl gider insanlar?
2: Bazı kişiler Kur'an'ın üslubunu anlamadıkları gibi tercümelerini de ön yargıyla okuyorlar. Dolayısıyla anlamak yerine kafalarında oluşturdukları fikirleri Kur'an'a giydiriyorlar. Hal böyle olunca ortaya alakasız kıyas, yani armutla elmayı birbirine karıştırma görüntüsü çıkıyor.
1: Öyleyse öncelikle konuyu netleştirmek gerek. Allah'ın kendisini övmesi ne demek?
2: Türkçe sözlükte övmek, birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlüklerini söyleyerek değerini yüceltmek demek. Methetmek, övgünün eş anlamlısı. Arapçada sena ve fahır kelimeleri de bu anlamda. Türkçe'de iftihar kalıbı kullanılır. Dilimizi kısırlaştırdığımız için eş anlamlı ve yakın anlamlı kelimeler neredeyse kayboldu. Her şeyi tek kelimeyle ifade eder olduk. Kur'an'da Allah için ne medih, ne sena, ne de fahır kelimeleri kullanılır. Sena kelimesi bazı hadislerde geçer. Öyleyse Kur'an'da medih, yani methetmek anlamında salt övgüyle karşılaşabileceğimiz bir kavram yok. Dolayısıyla Yüce Allah'ın salt övgü istemesinden bahsedilemez.
1: Peki Kur'an'da buna dayanak teşkil eden kavram hangisi?
2: Kur'an'ın meallerinde çoğunlukla elhamdülillah deyimindeki hamd kavramı övgü olarak tercüme edilmiş. Halbuki hamd kelimesi medih, fahır ve sena gibi tam olarak övgü anlamında değil, övgüyü aşan ve Yüce Allah'ın aşkınlığını, birliğini, hiçbir şeye ihtiyaç duymadığını anlatmasının yanı sıra bütün var olanların ona muhtaç olduğunu ifade eden bir kavram. Bu yüzden yaratılmış bir varlığa yönelik hamd ifadesi kullanılamaz. onlar için ancak met etmek, yani yalın övgü söz konusu olabilir. Öyleyse Allah'a hamd etmek, salt övmek değil, Allah'ın yüceliğinin, aşkınlığının, her şeyi var etmesinin ve var ettiklerine nimet vermesinin bilincine varmak. Karşılığında saygı duymak ve teşekkür etmek. Çünkü Allah'ın dışındaki her varlık bir şekilde muhtaç. Bu muhtaçlık hem var olma hem de varlığını sürdürme açısındandır.

0: Yüce Allah ise hiçbir şekilde kendi dışındaki bir varlığa muhtaç değil. Bu yönüyle hamd edilmesi, yani kusursuzluğunun, üstünlüğünün ve aşkınlığının ifade edilmesi doğru ve gerçek. Bütün varlıkların ihtiyaçlarını karşılaması dolayısıyla teşekkür de onun hakkı. İnsan hamd etmekle hem yaratıcısı olan Allah'ın kadrini bilmiş hem de nimetlerine teşekkür etmiş olur.
1: Bunun eleştirilecek bir tarafı yok. Peki övmekle ilgili olumsuzluk nereden geliyor?
0: Bunun sebebi insanın kendisi. İnsan övülmeyi seven ve hatta bunu isteyen bir varlık. Övgü gerçeğe tekabül etse sorun olmaz. Ancak çoğu zaman övgü istekleri ve yapılan övgüler tam gerçeği yansıtmadığından ortaya olumsuz bir görüntü çıkmakta. Bir de buna kişinin kendisini övmesi, halk tabiriyle övünmesi eklendiğinde olumsuzluk daha da artmakta. Zaten kendisini bilen insanlar övmekten ve övünmekten kaçınırlar. Çünkü ne kadar iyi ve üstün özelliklere sahip olsa da bir insanın tümüyle eksiklikten kurtulması imkansız. En başta ihtiyaç duyma eksikliği. Hava, su, yiyecek gibi maddelere ihtiyaç duyması. Yalnız kalamaması, çevresinden müstağni olamaması. Hal böyle olunca evrendeki varlıklar birkaç yönüyle iyi ve üstün özelliklere sahip olsa bile birçok yönden eksik.
1: Öyleyse Allah'ın dışındaki varlıklar için övgüler çoğu zaman gerçeği yansıtmıyor. Böyle olduğundan övgüye olumsuz anlam yükleniyor.
0: Tam da dediğin gibi. Başta insanlar olmak üzere çevremizde gördüğümüz bütün varlıkların birçok güzelliğinin yanında bir o kadar da olumsuzlukları bulunmakta. Öyleyse insanlar arasındaki bu gibi olumsuzlukları Allah'a yansıtmak ve onu insan ile kıyaslamak birinci hata. İkinci hata ise maalesef Türkçeyi kısırlaştırdığımızdan hamd kelimesinin salt övgüyle karşılanması.
1: Demek ki Kur'an'daki hamd kelimesinde övmekten çok şükretmek baskın anlam.
0: Doğru. Hamd ederken insan aşkın ve kamil bir varlık karşısında hem kendi varlığını tanımış ve muhtaçlığını kavramış hem de Yüce Allah'ın verdiği nimetleri anmış olur. Bununla insan olma bilincine varır, sınırlarını ve sorumluluklarını bilir. Yine bu bilinçle Allah'a şükreder. Hatta bu nezaketini insanlar arasında da gösterir. Nitekim rahmet peygamberi insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükretmez buyurmuştur.
1: İnsanların bir kısmı şükürde bulunmayı ve teşekkür etmeyi gereksiz bulmakta. Çünkü Allah'ın teşekküre ihtiyacı yok düşüncesinde.
0: Kesinlikle doğru. Allah'ın teşekküre ihtiyacı yok. Ama insanların ihtiyacı var. Çünkü Yüce Allah yarattığı insanların iyi ve güzel varlıklar olmalarını ister. Bunu tepeden inme, yani zorla değil, gönülden yapmalıdırlar. Yapılan iyilik karşısında teşekkür etmek, insan için büyük bir güzellik. Teşekkür etmemek ise nankörlük. İşte Yüce Allah Kur'an'ın ilk suresi Fatiha'dan itibaren kullarının hamd etmesini, bir ihtiyacının karşılanması veya bencilliğin gereği değil, var ettiği insanların iyi ve güzel olmaları için istemekte. Üstelik teşekkür etmeyenin dünyada tepesine vurmamakta. Ama kötü insan olmanın bir bedelinin de olması gerek. Nitekim insanların iyiliklerine sözlü olsun bir teşekkürü fazla görenler, toplum içinde nankör diye anılır ve hatta onlardan uzak durulur. İnsanların nankörlere bu şekilde davranmaları hatalı değil, bizzat nankörlük yapan kişiler hatalı. Yüce Allah adaleti gereği verdiği bunca nimete teşekkür etmeyen kuluna tabii ki soracak. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Bu gizli saklı, sürpriz veya tuzak değil. Yüce Allah indirdiği kitabında ve gönderdiği peygamberi vasıtasıyla bu gerçeği açık seçik bildirdi. Allah'ın rahmetinin yanında bir de adaleti var. Çünkü adaletin olmadığı yerde rahmetinin değeri anlaşılamaz. Adalet yoldan çıkan, yaratıcısını tanımayan, iyilik yapana bir teşekkürü çok gören nankör insanlar için. Öte yandan Yüce Allah, iyi ve güzel kullarına engin rahmet ve şefkatini hadsiz ve hesapsız sunacak. Bunu da yine kitabında açıkça bildirmiş ve vaadinden asla dönmeyeceğini de ilan etmiştir.

0: Merhaba sevgili dostlar, Tarih ve Mekan programına hoş geldiniz. Hepinizi muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Bugün sizlerle birlikte Peygamberler şehri olan Şanlıurfa'ya doğru yola çıkıyoruz. Orada Halilurrahman Külliyesi bizleri beklemekte. Kıymetli dostlar, Şanlıurfa'nın Gölbaşı Mahallesi'nde külliyenin teşekkülü sırasında 150 metreye 30 metre boyutlarında, kabaca uzun dikdörtgen şeklinde bir havuzla çevrilmiş olan Balıklı Göl adında küçük bir gölün etrafında yer alır Halilurrahman Külliyesi. İlk binası 13. yüzyılda yapılmış, 18. ve 19. yüzyıllarda yeni birimlerin eklenmesiyle birlikte külliye haline getirilmiş. Halilurrahman Camii Şerifi, Halilurrahman Medresesi, Rıdvaniye Camii Şerifi ve Rıdvaniye Medresesi ile bir hazireden oluşmakta. İçinde mevcut bulunan Balıklı Göl, efsaneye göre Nemrut'un mancınıkla kaleden attırdığı Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın düştüğü yerde ateşin suya dönüşmesiyle meydana gelmiştir. Külliyenin en eski binası, gölün güney kıyısının batı köşesine yakın kesiminde yer alan Halilurrahman Camii Şerifi'dir. Bazı kaynaklarda aynı zamanda Urfa'nın en erken tarihli cami-i şerifi olan binayı Abbasi halifelerinden Me'mun'un yaptırdığı söylenmekte ise de kitabesinden Hicri 608 yılında Selahaddin Eyyubi'nin yeğeni El-Melikül Eşref Muzafferüddin Musa tarafından inşa ettirildiği öğrenilmekte. Bizans dönemine ait bir kilisenin yerine yapıldığı sanılan cami-i şerif, zamanla çeşitli değişikliklere uğrayarak Eyyubi mimarisine has özelliklerini büyük ölçüde yitirmiş ve 1810 yılında yapılan köklü onarım sırasında da bugünkü şeklini almış. Halk arasında döşeme cami-i şerifi veya bünyesinde bulunan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın makamından dolayı makam cami-i şerifi adlarıyla da anılmakta. Sevgili dostlar, Halilurrahman Medresesi 1871 yılında Urfa Evkaf Müdürü Mustafa Efendi tarafından yaptırılmış. Cami-i Şerif'in makam kısmına bitişik geniş bir eyvanla başlayarak köşede kuzeye dönüp gölün batı kıyısını kaplar ve karşı köşede göle girinti yapan kubbeli bir maksure ile sona erer. Gölün batı kıyısı boyunca dizilmiş olan tonoz örtülü molla hücreleri farklı boyutlarda ve önlerindeki iki kat bursa kemerli revaklarla dikkatleri çekiyor. Cami-i Şerif'in doğusunda minarenin dibinden başlayan hazirede kubbeli üç türbe bulunmakta. Bunlardan ikisinin Şazeliye Şeyhi Ali Baba'yla Urfalı alim Buluntu Hoca'ya ait olduğu bilinen yerler, mekanlar. Mimari bakımdan Halilurrahman Külliyesi'nin en gösterişli birimleri, gölün kuzey kıyısını kaplayan Rıdvaniye Camii Şerifi ile Rıdvaniye Medresesi. Yıkılan hamamıyla birlikte başlı başına bir külliye niteliğinde olan bu yapılar, Osmanlı Devleti zamanında Rakka Valisi Rıdvan Ahmet Paşa tarafından Hicri 1129 yılında yaptırılmış. Halk arasında Zulmiye adıyla da anılan Cami-i Şerif, ortadaki daha büyük üç kubbeyle örtülü enine uzun dikdörtgen bir yapıya sahip. Kesme taş duvarları binanın giriş cephesinde üç gözlü son cemaat yeriyle doğusunda tek şerefeli bir minaresi bulunmakta. Sevgili dostlar, Rıdvaniye Medresesi, Cami-i Şerif'i üç taraftan kuşatan ve ortası havuzlu geniş bir avluya açılan U biçiminde karakteristik bir planla ele alınmış. Merkezi konumdaki üzeri kubbe örtülü kütüphane ile köşelerde yer alan iki büyük okuma odası ve önleri revaklı talebe hücrelerinden oluşmakta. Revaklar kilitli taşları sarkıtlı bursa kemerlerine yaslanan tonozlarla örtülmüş. Hücreler avluya açılan birer kapı ve pencereyle teşkilatlandırılmış. Bugün medresede değişik okullarda okuyan fakir öğrenciler barınmakta. Kaynaklarda adı geçen ve bazı batılı seyyahların kitaplarında resimlerine rastlanan Halilurrahman Hamamı ile Balıklı Göl'ün yakınındaki tarihi evler ve haziredeki bazı türbeler, zamanın şehircilik anlayışına göre 1924 ve 1958 yılları arasında yıktırılmış. Ve Balıklı Göl'le biraz ilerideki daha küçük olan Ayn Zeliha Gölü arasına üzerinde köprü bulunan bir kanal açılarak bölgeye yeni bir düzenleme getirilmiş. 1991 yılında yapılan onarım ve son çevre düzenlemesi sırasındaysa Halilurrahman Külliyesi'nin bütün yapıları gölün etrafını çevirecek şekilde korkuluk şebekeleri ve üstleri taçlandırılmış kemerlerle birbirine bağlanmış. Böylece iki medrese arasındaki alanın önü revaklı odalarla birleştirilmiş ve külliyenin tamamı yeniden ışıklandırılmış. Kıymetli dostlar, Halilurrahman Külliyesi'nin Balıklı Göl'e akseden silüetiyle bütünleşmiş manzarası bugün Şanlıurfa'nın sembolü haline geliverdi. Cenab-ı Allah Şanlıurfa'ya, Şanlıurfa'daki tarihi eserlerin tamamına emeği geçen herkesten razı olsun. Burada din-i mübini İslam'ın hakikatlerinin anlatıldığını, elbette bu manevi iklimde müminlerin gönüllerine huzur ve refah verebilmek ümidiyle Cenab-ı Allah'ın ayet-i kerimelerinin ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadis-i şeriflerinin okutulduğunu biliyoruz. Allah-u Teala bu güzel gayreti ortaya koyan herkesten razı olsun. Bugün de Tarih ve Mekan programının sonuna geldik. Hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.
1: Tarih ve Mekan. Hazırlayan ve sunan Necip Karakaya.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan diridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

O binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz, dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Alazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kötü ve alçakça davranışlardan uzaklaşmak için insanda yardım duygusu ve insan sevgisi birlikte bulunmalıdır. İnsanın değeri, taşıdığı insan sevgisi ve yardım duygusuyla ölçülür.

Gülerken, ağlarken, yaşarken, yaşanırken, özlerken, özlenirken, Diyanet Radyo severken.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Allah yüce kitabımızda Keyf suresinde geçmişte yaşamış olan bir grup gencin vermiş oldukları mücadeleyi, inanç mücadelesini, tevhid mücadelesini, iman mücadelesini bizlere örnek olarak anlatıyor. Onların yaşamış oldukları ortamı terk ederek bir mağaraya sığındıkları ve orada uzun zaman kaldıkları, uykuya dalarak bekletildikleri, ardından uyandıkları zaman da aradan çok uzun bir sürenin geçmiş olduğunu görmeleri üzerine Cenab-ı Allah'tan ölümü talep ederek hayatlarını tamamladıklarına dair bilgiler bulunuyor. Tabii bu anlatılan, Kur'an-ı Kerim'de yer alan bu hadiseden kuşkusuz bizim için alınacak dersler var. Bir kere bu genç topluluğunun yaşamış olduğu bu hal, ortaya koymuş oldukları tavır bize şunu öğretmiş ve göstermiş oluyor. Bir mümin yaşadığı hayatın içerisinde onu rahatsız eden, inancıyla bağdaşmayan, itikadına zarar veren, maneviyatını bozabilecek ortamlarla karşılaşabilir. Bu gibi durumlarda müminin yapması gereken, maneviyatını olumsuz etkileyecek ortamları terk etmektir. Müslümanca olan, olması gereken tavır kuşkusuz budur. Ashab-ı Keyf'in hali, tavrı ve davranışı budur. Kötü ortamı, kötü çevreyi terk etmek, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de Mekke-i Mükerreme'de yaptığı Hira'da inzivaya çekilme hali de bir anlamda buna bir başka örnektir. Onların Keyf suresinin 10. ayeti kerimesinde yer alan dualarını beraberce hatırlamış olalım. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: İz evel fityetu ilel keyfi fekalu Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi' lena min emrine reşede. O gençler mağaraya sığınmışlar ve orada şöyle demişlerdir: Rabbimiz, bize katından rahmet gönder ve bize içinde bulunduğumuz durumdan bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, dikkat edildiği üzere dualarında iki önemli vurgu var. Birincisi, Cenab-ı Allah'a bize katından bir rahmet gönder niyazı, yalvarış ve yakarışında bulunuyorlar. Zira Cenab-ı Allah'ın rahmeti, lütfu ve inayeti olmazsa insanın dünya hayatında başarılı ve muvaffak olması asla düşünülemez. Zorluklarımızın kolaya çıkması, her türlü dardan selamete çıkabilmemiz, sadece bizim değil, yaşadığımız toplumun, ülkenin, tüm İslam aleminin, tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Cenab-ı Allah'ın katından rahmet dileme tavrımız, durumumuz daim olmalıdır. Zira dualarda devamlı Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti ön plana çıkarılmalıdır. İşte burada da mağaraya sığınmış olan o insanlar bir anlamda çaresiz kalmış olarak Allah'ın rahmetini talep ediyorlar. Buna göre bir kimse yaşamında, yani bu bize öyle bir örneklik veriyor, çok zor, sıkıntılı, çaresiz kaldığı, çözümü bulamadığı, bir anlamda bitiş sinyallerinin alındığı zaman dilimlerinde aynı Ashab-ı Keyf'in yaptığı gibi Cenab-ı Allah'ın katından bir rahmet dilemek, onun mağfiretini, merhametini talep etmek oldukça önemlidir. Zira hepimizin hayatında adeta mağarada kalan o insanlar misali, darda, zorda ve sıkıntıda kalma durumu mutlaka vardır, olmuştur. Rabbim yaşatmasın ama olabilir, olabileceği hakikati de zihnimizden hiçbir zaman çıkmamalıdır. Ve ikinci talepleri, bulunduğumuz durumdan bize bir çıkış yolu göster. Kıymetli kardeşlerim, biz nerede, hangi durumda olursak olalım, bir kayanın içerisinde, bir mağaranın içerisinde de olsak, Cenab-ı Allah bizi bilmekte, görmekte, sesimizi ve yakarışımızı duymaktadır. Bu önemli bir hakikattir ve Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'e de rüşt verildiği ifade ediliyor. Burada da talep edilen rüşt bir anlamda dosdoğru gitmek, doğru

0: doğru yolu bulmak anlamına geliyor. Doğru yola götürecek, hakka götürecek ilim anlamında da kullanıldığını biliyoruz. Yine Peygamber Efendimiz'den şöyle bir rivayet var. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse doğru yolu bulur. Yani rüşte erişir. Kim de isyan ederse yoldan çıkmış olur denmiştir. Bir başka hadis-i şerifte de Peygamber Efendimiz bir sahabiye Allah'ım bana benim için her şeyin iyisini, doğrusunu ilham et, yani rüştü ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru şeklinde dua etmesini söylemiştir. Dolayısıyla rüşt, doğru yol, istikamet üzere olmak, bulunan darlıktan selamete erişmek, peygamberlerin talep edilmesini istediği bir hakikattir. Cenab-ı Allah'ın Hazreti İbrahim'e olduğu gibi peygamberlere verdiği bir lütuftur ve Ashab-ı Kehf'in oradan çıkabilmek, o zor durumdan selamete çıkabilmek için de Cenab-ı Allah'tan talep ettikleri önemli bir husustur. Biz de bu vesileyle Yüce Rabbimizden hem bizim hem ailelerimizin hem de tüm insanlığın selamete çıkabilmesi için Rabbimizden rüşt talep ediyoruz. Bir çıkış yolu talep ediyoruz. Ve Rabbimizden her daim katından bize rahmetiyle muamele etmesini, bize mağfirette bulunmasını niyaz ediyoruz. Rabbim dualarımızı karşılıksız bırakmasın.
1: Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

çiçeklerle hoş geçin. Dalı incitme gönül, bir küçük meyve için. Dalı incitme gönül, konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine. Kulu incitme gönül, kulu incitme gönül, kulu incitme.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kaydımı yaptırdığım yıllardı. Fen bölümünden mezun olduğum okuldan İlahiyat Fakültesi'ne geldiğimde bambaşka bir dünya ile karşılaştım. Dikkatimi çeken ve halen zihnimde yer eden bir uygulamayı görmüştüm fakültemde. Öğrenci girişinin olduğu yerde bulunan bir masa üzerinde bir camekan içerisinde açıkta duran simitler ve simitlerin hemen yanında bulunan simitlerin ücretlerinin konulacağı para kasesi. İşin ilginç tarafı, başında satıcı olmadan ihtiyacı olanların simitlerini alıp ücretlerini kaseye bırakmalarıydı. Öyle sanıyorum, kantinde çalışan yaşlı bir amcanın evine nafaka götürmek için açtığı bir tezgahtı burası. Akşam olduğunda artan simitlerle paraları gönül huzuruyla alan yaşlı amca, evine nafaka götürmenin mutluluğunu yaşardı. Tahsil hayatım boyunca o camekan, masada durduğu gibi simitlerin parası da kaseye konuluyordu. Yıllar sonra öğretmenlik yaptığım bir okulda bu uygulamadan bahsetmiştim öğrencilere. Okula gelen öğrencilerin gelir düzeylerinin iyi olduğu bir kurumda, ne dersiniz gençler, böyle bir uygulama yapmayı planlasak, bir tarafa simitleri koyup diğer tarafa da simitlerin parasının konulacağı kase koysak sonuç ne olur sizce dediğimde, öğrencilerin bir kısmı hocam akşama kadar ne simit kalır ne para. Bazıları ise hocam simit satılır ama para kalmayabilir. Kimisi de hayır hocam simitlerin parasına kimse dokunmaz deseler de genel görüş maalesef simitlerin ve paraların kalmayacağı noktasında birleşiyordu. Aslında okulda bulunan öğrencilerin her birinin simit alacak kadar paraya sahip olmasının çok ötesinde bir durumdu bu. Gençlerin bir simit alamayacak kadar parasının olmaması meselesi değildi. Daha çok bir heyecan yaşamak, belki de eğlenme maksadıyla bunu yapmayı düşünüyorlardı. Ama çok önemli bir şeyi unutuyorlar ve unutuyorduk. Bize göre bir eğlence aracı, hoş vakit geçirme maksadıyla yapılan bu iş, evine helal para götürmek için gayret eden bir insanın alın teriydi. İyi düşünüldüğünde kasıtlı olmadığı anlaşılan bu fiillerin başkasının canını yaktığı, onları sıkıntıya soktuğu, hatta üzdüğü görülmekteydi. İhtiyacı olmadığı halde ihtiyaç sahibi bir insanın elinden alın terini almak, üstelik bunu bir oyun ya da bir zevk aracı haline dönüştürmek neticesinde mutlu olan bir insan hangi derdimize derman olabilir ki? Öğretimini bu şekilde tamamlayıp farkındalık ve diğergamlık hissine ulaşmadan hayat atılan birisi için insan ne anlam ifade eder ki? Sürekli almaya odaklanmış, vermenin daima bir kayıp olduğu zehabına kapılmışsa bir insan, huzur telkin eder mi çevresine? Bir dosttan dinlemiştim. Alışverişe giden bir zat, vitrinin dışa bakan tarafında satılan yiyecek ve içeceklerden satın almak istemediğinde, sebebini soran satıcıya, "Efendim, teşhir ettiğiniz bu yiyecek ve içecekleri almak isteyip de alamayan, evladı için evine götürmek isteyip de götüremeyen nice insanların gönlü ve gözü bu nimette kalıyor. Bu göz hakkıyla eve gitmek istemem," diyor. Bırakın başkalarına ait bir şeyi almayı, onların gözlerinin değdiği bir nimete böyle bakan insanlar var bu dünyada. Ve Hazreti Ebu Bekir'den bir hal dersiyle tamamlayalım. Hazreti Ebu Bekir, kendisine ikram edilen bir yiyeceği daha sonra şüphelendiği için istifra edip vücudundan dışarı çıkarır. Şaşkın gözlerle kendisine bakan, "Neden bu eziyet bu bedene?" diyen dostlara, "Ben Allah Resulü'nden işittim. Bir lokma haramı ancak cehennem ateşi temizler."

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Her grup yaklaşık 20 metre hendek kazacak. Hendeklerin eni ve derinlikleri de 2,5 metre olacak. Böylece şehrin düşmana açık cephesini kapatacağız.
2: Haklısın. Doğru.
3: Hoş geldin Zeyd.
4: Hoş bulduk Saad.
3: Medine'deki son kontrolleri yaptın mı?
4: Evet, kadınları ve çocukları gruplar halinde güvenli yerlere yerleştirdik. Bir süre yetecek kadar da yiyecek ve içecekleri var.
3: Güzel. Onların emniyette olduklarını bilmek bizim için çok önemli.
5: Ebu Bekir, görüyor musun Resulullah ne kadar çok yoruluyor?
6: Evet Bera. Kaç defa bizim çalışmamız yeterli. Sen yorulma dedik ama ben de bu sevaba hak kazanmak istiyorum dedi.
5: O kadar çok toprak yüklenmiş ki neredeyse yüzü görünmüyor.
7: 3 gündür gece gündüz çalışıyorlar. Üstelik karınlarını doyurabilecekleri hiçbir

0: şey yok.
1: Maalesef kıtlık zamanına denk geldi. Bu sene hurma ağaçları da çok az ürün verdi.
0: Keşke elimizden gelen bir şey olsa.
1: Birkaç ekmek yapabildim sadece. Ne arpa ne buğday var elimizde.
0: Ben de bir avuç hurma bulabildim. İkisini bir araya getirip çocuklarla gönderelim. İnşallah bereketli olur.
1: İnşallah. Allah Müslümanlara yardım etsin.
2: 88. bölüm.
3: Müslümanlar 3 gündür hendek kazıyorlardı. Kazılması gereken alanın yarısı tamamlanabilmişti. Müthiş bir azimle çalışan müminler birbirlerini teşvik etmek için şiirler söylüyorlar. Resulullah'ın aralarında bulunmasından dolayı Allah'a hamd ediyor ve dualar ediyorlardı. Bunlara hendekte bizzat çalışan peygamberimiz de eşlik ediyor, onun azmini gören arkadaşları daha büyük bir şekle çalışıyorlardı.
4: Şu sepeti uzatır mısın?
5: Hadi al bakalım.
4: Ben de hendekten çıkayım da sen de doldurduğumuz sepetleri bana ver, olur mu?
6: Sana yardım edeyim.
4: Oldu. Şu ipleri sıkı sıkı tut, sepet devrilmesin.
6: Sağ ol.
7: Kıramadığımız bir kaya çıktı karşımıza. Yardımınıza ihtiyacımız var.
5: Şuradaki baltaları, çekişleri alıp yardıma gidelim, hadi.
8: Geldik. Hadi beraber deneyelim. Birlikten kuvvet doğa.
9: Hadi bismillah.
8: Hadi bakalım.
5: Allah ekber.

0: Bu. Ne zorlu bir kayaymış.
1: Hadi bir daha. Bismillah. Yerinden kıpırdamıyor.
0: Hadi bir daha hep birlikte vuralım. Peygamberimize haber verelim.
2: Bunu parçalamaya imkan yok.
3: Elimizdeki balyozlar parçalandı.
4: Peygamberimize haber verildi, o da geldi. Karnını açlıktan taş bağlamıştı. Sahabiler de 3 gündür doğru düzgün yemek yememişlerdi. Peygamberimiz dualar ederek eline balyozu aldı ve kayaya büyük bir darbe indirdi.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
4: Peygamberimizin darbeleriyle kaya parçalanırken sahabe-i kiram şimşek sesine benzer bir sesle Medine'nin 2 kayalığının arasının aydınlandığını görmüşlerdi. Tekbir seslerinin bir sebebi de buydu. Selman-ı Farisi peygamberimize elini uzatarak bulunduğu yerden çıkmasına yardımcı olduktan sonra gördükleri şeylerin hikmetini sordu.
5: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Bugüne kadar görmediğim bir şey gördüm. Bunlar neydi?
4: Peygamberimiz bunu herkesin görüp görmediğini sorunca tüm sahabilerin görmüş olduğunu öğrendi.
0: Evet, babalarımız, analarımız, canlarımız sana feda olsun ya Resulallah.
2: Kayalara darbe indirdiğin zaman kayadan çıkan şimşek gibi ışıklar gördük. Sen tekbir getirince biz de tekbir getirdik.
4: Peygamberimiz şöyle dedi: doğru söylüyorsunuz. Ben kayaya ilk darbeyi indirdiğim zaman çıkan ve sizin gördüğünüz şimşek bana Hire şehrinin köşklerini ve Kisra'nın medainini gösterdi. Cebrail de bana ümmetimin onlara hakim olacağını bildirdi. İkinci şimşekle Rum ülkesinin kızıl köşklerini ve saraylarını, üçüncü şimşekle de Yemen diyarının köşk ve saraylarını gördüm. Cebrail de ümmetimin oralara hakim olacaklarını haber verdi. Ümmetim yardım ve zafere nail olacaktır, sevinin.
0: Allahu Ekber!
1: Allahu Ekber!
0: Allah'a hamdolsun ki o vaadinde sadıktır. Bize yardım edeceğini vaat ediyor.
1: Hadi çalışmaya devam.
6: Biz ki biat ettik Muhammed'e, cihad etmek üzere yaşadığımız sürece.
4: Ashab-ı kiram canla başla çalışırken peygamberimizin sesi duyuluyordu. Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Sen ensar ve muhacire yardım et.
7: Saat, sen çok yoruldun. Biraz dinlensene. Ben çalışmaya devam ederim.
8: Allah razı olsun. Biraz soluklanayım. Ben çalışırım, sen dinlenirsin.
7: Tut elimi, seni yukarı çekeyim. Hadi.
8: Tamam, tamam, sağ ol.

Siz de mi buradaydınız ey Allah'ın Resulü? Yanınıza oturabilir miyim? Allah'a sağ bırakıp da size iman etme şerefini bana bahşettiği için çok şükrediyorum. Siz Medine'ye gelmeden evvel Evs ve Hazreç kabileleri arasında büyük bir savaş yaşanmıştı. Onlarca insan bir hiç uğruna öldürüldü. Üstelik hepsi bizim akrabamızdı. İki kardeş kabileydik biz. Birbirimize düştük. O savaşta ben az önce bana yardım eden şu gencin, Zeyd bin Sabit, onun babasıyla boğaz boğaza boğuşmuştum. O gün ölseydim ne gerçekleri görebilir ne de cennete gidebilirdim. Şimdi şu delikanlıya bakınca mahcup oluyorum. O günkü düşmanımın oğlu aslında ne iyi bir çocukmuş.

0: Müslümanların yaşadığı inanılmaz yorgunluğa bir de açlık eklenmişti. Peygamberimiz dahil hiçbirinin kursağından doğru düzgün bir şey girmemişti. Karargaha yakın bir yerde oturan Cabir bin Abdullah bir çözüm bulma ümidiyle evine gitti.
1: Cabir, hoş geldin, hayırdır?
2: Selamun aleyküm.
1: Ve aleyküm selam.
2: Beni beklemiyordun biliyorum. Resulullah'tan izin aldım gelmek için.
1: Evet, gece gündüz çalışıyorsunuz. Ara vereceğinizi sanmıyordum.
2: Kaç gündür ağzınızdan bir lokma geçmiyor. Hele Peygamber Efendimiz'de öyle bir açlık gördüm ki dayanılabilir bir hal değil. Karnına taş bağlamış, o haliyle hendek kazmaya çalışıyor.
1: Sübhanallah, ne yapsak?
2: Onu o halde görmeye dayanamadım. Evimizde pişirebileceğimiz ne var?
1: Bir oğlak ve biraz arpa var. Başka bir şeyimiz yok.
2: Ben oğlağı keseyim. Sen de arpayı öğütüp ekmek yap. Ne kadar yemek çıkarsa ona göre Müslümanları davet edelim.
1: Peki, bıçak arka tarafta. Sen onu al, ben de değirmene gideyim.
2: Ne yaptın? Ekmek hazır mı?
1: Evet, hamur mayalandı. Ateşe koydum pişmesi için.
2: Ben de oğlağı pişirilecek hale getirdim. Çömleğin içine koydum.
1: Hayvan zayıftı. Ne kadar et çıktı?
2: Maalesef çok az. 5-10 kişiyi ancak doyurur.
1: Bereketli olur inşallah. Hadi gidip de peygamberimize haber ver. Sizin gelişinize pişmiş olur.
2: Ya Resulallah, benim azıcık yemeğim var. Yanına birkaç kişiyi alsan da bize gitsek.
0: Peygamberimiz yemeğin ne kadar diye sordu.
2: Bir miktar arpadan ekmek yaptık. Bir de ufak oğlak kestik.
0: Peygamberimiz bunun hem çok hem de güzel bir yemek olduğunu söyleyerek Cabir'e şöyle dedi. Hanımına söyle, ben gelene kadar tandırdan ekmeği de et çömleğini de çıkarmasın.
2: Tabii, nasıl isterseniz.
0: Peygamberimiz bundan sonra yüksek sesle etrafında bulunanlara şöyle seslendi. Ey hendek halkı, kalkın. Cabir'in ziyafetine gideceğiz.
2: Aman ya Rabbi, tüm Müslümanları davet etti. Azıcık yemek hangi birine yetecek? Keşke elimde ikram edebileceğim bir şeyler daha olsaydı.
0: Cabir bin Abdullah eşine olanları haber vermek için hızlı hızlı giderken bir yandan da Müslümanların musibet anında söyledikleri şu cümleyi tekrarlıyordu.
2: İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Nasıl doyuracağız insanların karnını?

0: Ne oldu? Bu ne telaş?
1: Peygamber aleyhisselam muhacir ve ensarı ve yanlarında bulunan herkesi yemeğe davet etti. Ne yapacağız bilmiyorum.
0: Peki peygamberimiz yemeğin ne kadar olduğunu öğrendi mi?
1: Evet, söyledim.
0: O zaman neden dertleniyorsun? Allah'ın elçisinin mutlaka bir bildiği vardır.
1: Doğru söylüyorsun. Ben bir an misafirleri boş çevireceğim endişesine kapıldım.
0: Endişelenme.
1: Peygamberimiz sana da haber gönderdi. Ben gelene kadar tandırdan yemeği de ekmeği de çıkarmasın dedi.
0: Peki. Bak, ileride bir karaltı belirdi. Sanırım misafirlerimiz de geliyor.
1: Bakayım. Evet, onlar. Allah'ım yemeğimizi bereketlendir.
2: Resulullah geldiğinde tandırın başına oturdu.

0: her fırsatta evlerine kaçıyor, çalışıyormuş gibi görünüp yapmaları gerekeni yapmıyorlardı. Derken Nisa suresinin 62. ve 63. ayetleri nazil oldu.
1: Ey Müslümanlar, beni dinleyin. Yüce Rabbimiz yeni ayeti kerimeler indirdi.
2: Seni dinliyoruz ey Ömer. Ne demiş Rabbimiz?
1: Şöyle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Müminler ancak Allah'a ve peygamberine inanan, onunla beraber toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin almadan çekip gitmeyen kimselerdir. Senden izin isteyenler var ya, işte onlar Allah'a ve Resulüne iman eden kimselerdir. O halde bazı işlerini görmek için senden izin isterlerse, içlerinden dilediğine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlama dile. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey inananlar! Peygamberin sizi çağırmasını aranızda birbirinizi çağırmanız gibi tutmayın. İçinizden birbirini siper ederek sıvışıp gidenleri Allah gerçekten bilir. Artık onun emrine muhalefet edenler başlarına bir belanın gelmesinden veya elem dolu bir azaba uğramaktan sakınsınlar.
3: Yüce Rabbimiz doğru söylemiştir. Allah'ım, azabına uğramaktan ve her türlü beladan sana sığınırız.
4: Allah yaptıklarımızdan habersiz değildir.
5: Kim niçin çalışıyorsa karşılığını görecektir.
1: Ey müminler, beni dinleyin. Münafıklar istemese de Allah bizi muvaffak etti. Hendek kazımını bitirdik. Tahminimize göre düşman ordusu bu gece, en geç yarın sabah şehrimizi kuşatmış olacaktır. Bu gece aramızdan bazıları hendeklerin etrafında nöbet tutacak. Hendeğin güvenlik zaafı bulunan yerlerini tespit ettik. Orada daha fazla askerimiz olacak. Geri kalanlarınsa evlerine gitmesine müsaade edildi. Sabah namazını burada kılacağız. Muhacirlerin sancağını Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancağını da Sa'd bin Ubade taşıyacak. 36 süvarimiz var. Onlar hendek etrafında güvenliği sağlayacaklar. Sel Dağı eteğinde tüm askerler peygamberimizin gözetiminden geçecek. Çocukların savaşa katılmasına müsaade edilmeyecek. Peygamberimiz tüm kadın ve çocukların Harise oğullarının kalelerine yerleştirilmesini emretti. Onların kaleleri daha güvenli ve muhkem. Kuba yakınındakiler de oradaki kalelere sığınacaklar. Sabah gün ışıyana kadar kalelere yerleştirilmeyen kadın ve çocuk kalmasın. Biliyorsunuz tehlike sadece dışarıdan gelmemektedir. Dikkatli olun, gözünüz açık olsun. Peygamberimizin dediği gibi Allah'a güvenir ve bu yolda sebat ederseniz zafer bizimdir.
6: Allahu ekber. La ilahe illallah.
7: Allah peygamberini ve inananları yardımsız bırakmaz.
8: Yardımcımız Allah'tır.
4: Rabbimiz, düşmana karşı ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et.
6: Amin.
9: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere. Diyanet İşleri Başkanlığı sundu.

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım rengi su fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak. Uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi biçseydi ebbada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini,
Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım. Tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım. Haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor. Hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım. Küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu. Köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki. Asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin. Güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir. Mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım. Güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor. Ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin. Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Yağmur, ayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım.
batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü, zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın, insanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğum küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

Hüsnü hal. Yaşamak güzeldir. Bazı zamanlar gerçekten çok zor hale geldiği doğrudur. Ama yine de güzeldir. Zaten güzelliğini fark etmemizi sağlayan da bu zorluk değil midir? Rahat bir nefes alabilmek, rüzgarı yüzünde hissetmek, toprağın üstünde gezinebilmek, henüz toprağın altına girmemişken bunu fark edebilmek, yaşıyor olmanın güzelliğini anlayabilmek için yeterli olsa gerek. Her ne varsa doğada, birazı da insanın mayasına katılmış sanki. Yaratılan her şeyle yoğrulmuş gibi insan, her şeyin yetiştiği toprak ve her şeyi yetiştiren su misali. Hayat insanda yeşeriyor, umut insanda büyüyor. Yıldızlar mı? İnsanın gözlerinde. Ağaç mı? İnsanın köklerinde. Hava mı? İnsanın ciğerlerinde. Ateş mi, nefes mi, korku ve merhamet mi? Hepsi insanın yüreğinde. İnsanın zihniyle kavranıyor, diliyle ifade ediliyor her şey. Ellerinin dokunmadığı, gözlerinin görmediği yerde, aklı ve kalbiyle erişiyor insan her bir sırra, her bir gizeme. Aklı ve kalbi zamanı ve mekanı aşıyor. Şüphesiz ondan bir cüz, onun sonsuz lütfundan bir zerre. O zerre ki cihan o zerrenin sayısız bölünmesinden müteşekkil. Kavrayabilen için zaman durmuş, perde kalkmış, mesafeler yok olmuş demektir. İnsan içine alemlerin sırlandığı bir varlık olarak yaratılmış. Merhamet ve rahmetten vücuda gelen bir varlığın kendini kavrayabilmesi, yaratıldığı cevheri diğer yaratılanlara göstermesiyle mümkündür ancak. Vurmak, kırmak, yok edip parçalamak değil, çamurdan çıkarmak, temizleyip paklamaktır insana yaraşır olan. Toprağa kazıp çiçek dikmek de insanın elinde, aynı toprağa vicdanını gömmek de. İnsan ne ekerse toprağa, onunla besleyecek kendini. İnsan kendi kuracak kendi mahkemesini. Merhamet ekti ve merhamet ettiyse arza ve üstündekilere, aynı ile mukabele edilecek kendisine. Yok eğer aklına küstü ve zincirlediyse kendini nefsinin bileklerine, kalbini çürümeye terk ettiyse ve yeryüzüne nefret saçıyorsa, onun için de son bellidir ve ektiğini biçecektir.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

pencereden evine giren Allah'ın ilhamı, feyz yağmuru, rahmeti ve nuru, ezeldeki kaynağından ve hakikatinden namazla gelir. Penceresi olmayan bir evse cehenneme benzer. Ey Allah'ın kulu! Namaz kılan biridir ve iyi bil ki namaz kılanın yeri cennettir. Bu dünyada kulu Allah'a yaklaştıran, ruhen arındırıp yücelten dinin özünü, temelini anlamak istersen, manevi pencereni aç. Oradan tevhid ve hidayet nuruyla, yolunu ve gözünü namaz nuruyla aydınlat.

0: Din ve Hayat. Seslendiren Uğur Subaşı. Kaynak Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Kitaplara iman.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Diyanet Radyo'ya Din ve Hayat programına hoş geldiniz. Ben Uğur Subaşı. Söz verdiğim gibi bugün de radyonuzdayım, sizlerle birlikteyim. Sevgili dostlar, en son programımızda İncil'den bahsediyorduk. Bugün bu konunun devamıyla Din ve Hayat programında sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bugün ilk bahsedeceğimiz konu Luka İncil'i. Luka İncil'inin yazarının kimliği açık değildir. Havarilerden olan Yuhanna veya daha sonra yaşamış biri olduğu ileri sürülmekte. Tarihçilere göre ise o, havarilerden olmadığı gibi onların öğrencilerinden de değildir. Pavlus'un talebesi olup Antakya'da yaşadığı da ileri sürülmüştür. Bir rivayete göre Antakyalı bir tabip, başka bir rivayete göre ise İtalya'da doğan bir Romalıdır. Luka'nın Mısır halkı için mi yoksa Yunan halkı için mi yazıldığı da tartışmalı olup, Milattan sonra 58-60 yıllarında yazıldığı tahmin edilmekte. 24 baptan oluşan Luka İncili, Hazreti İsa'nın hayatı ve tebliğlerinden söz etmekte, onu Ademoğlu İsa Mesih olarak tanıtmakta ve Hazreti İsa'nın insanlığını vurgulamaktadır. Sevgili dinleyenler, teslisten açıkça söz eden tek İncil olan Yuhanna'nın ne zaman kaleme alındığı ve asıl yazarının kim olduğu belli olmayıp, Milattan sonra 68 ile 98 yılları arasında yazıldığı tahmin edilmekte. Bu kişinin İskenderiye Felsefe Okulu'na mensup biri olduğu ileri sürülmüştür. Yuhanna İncil'inde Hazreti İsa, beşer bir peygamberden çok, insan şekline girmiş bir ilah ve göklerden gelen Tanrı'nın oğlu olarak tanıtılır. İsa Mesih, Tanrı'nın ezeli oğlu, sözü ve onun özünden doğan Tanrı olarak takdim edilir. Başlangıçta söz vardı. Bu söz Tanrı'ydı ve Tanrı'yla beraberdi. Sonra da insan olup aramızda yaşadı ifadeleri bu İncil'de geçmektedir. Değerli dostlar, ilk dönemlerde Hristiyanların elinde birçok İncil metni bulunmaktaydı. Bu durumun vahametini anlayan Bizans Kralı Konstantin, 325 yılında İznik'te bir ruhani meclis toplayarak bu soruna çareler aradı. Uzun tartışmaların sonunda toplantıya katılan 1000 kişi arasından Hazreti İsa'nın uluhiyetine inanan 318 üyenin kararıyla yüzlerce İncil içinden 4 İncil seçildi. Suriye ve Filistin'deki Hristiyanlar Matta, Yunanistan'dakiler Luka, Roma'dakiler Markus İncil'ini kullanmışlardır. İncillerin ilk üçü birbirine oldukça benzediklerinden Sinoptik İnciller diye anılır. Yuhanna İncili ile bu sayı 4'e çıkmaktadır. Biyografilerinden de anlaşılacağı üzere İncil yazarları anlattıkları olayların bizzat tanığı olmamışlardır. Farklı nüshalarda Hazreti İsa'nın kimliği Adem'in oğlu, Davud'un oğlu, Yusuf'un oğlu, Tanrı'nın oğlu şeklinde farklı tanımlamalarla ifade edilmekte, İncil'in Allah'a mı yoksa Hazreti İsa'ya mı nispet edileceği hususunda değişik kanaatler belirtilmektedir. Dolayısıyla bu kitaplar müelliflerinin bakış açılarını ve yorum tarzlarını yansıtmaktadır.

bugün Hristiyanların elinde bulunan ve Ahd-i Cedid diye adlandırılan kutsal kitap, milattan sonra 2. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmıştır. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Ahd-i Cedid, İncil ve Havariler bölümlerine ayrılırken, daha sonra tarihi kitaplar, talimi, eğitimle ilgili kitaplar ve peygamberlik, Yuhanna'nın vahyi olmak üzere 3 kısma ayrılmıştır. Tanrı'yı insan seviyesine indirmek ve insanı tanrılaştırmak suretiyle akla, ayrıca vahye aykırı inançlar içermesi, Hazreti İsa Aramice konuştuğu halde mevcut Ahd-i Cedid'in Grek dilinde yazılması, Hazreti İsa dönemine